aşkımdı. Anılarla sardım seni, bu benim şansımdı. Ne sevgiymiş bu sevgi, yüreğime sığmadı.

aşkımdı. Anılarla sardım seni, bu benim şansımdı. Ne sevgiymiş bu sevgi, yüreğime sığmadı. Durma.

senden başka kimseyi yar sayamam. Düşenin dostu olmaz derler, inanmazdım. Senden başka kimseyi

sayamazdım. Senden başka kimseyi yar sayamadım. Düşenin dostu olmaz derlerdi, inanmazdım. Senden başka kimseyi

내쉬는 잠 내 허리에 이 찰나를 열어봐라 내쉬는 잠

yazar. Ne yapsam huzurlu olamıyorum. Kalbim yanmış dünya yansa ne yazar? Kalbim yanmış dünya yansa ne yazar?

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Mersin FM.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya şimdi tabii sabahın bu saatinde erken kalkıp yol alınca, erkenden yollara koyulunca insan biraz daha böyle güne hazırlanabiliyor. Hani böyle kan dolaşımı artıyor, bir şekilde yola çıkıyor. Ya bir şekilde kalktığı zaman ev halkını görüyor. Ondan sonra evden çıktığı zaman, dairesinden yani, apartmandaki bir komşusunu görüyor. Aşağıdan birilerini görüyor. Hani yolda giderken diğer insanları görüyor falan böyle. Yani doğan güneşi görüyor falan, ondan sonra diyor ki tamam sabah olmuş yani, hayat normal akışında başlamış ve devam ediyor diyebiliyor. Ama şimdi eğer ki home office olarak çalışan bir adamsanız, ya evde çalışıyorsanız eğer, ya bunların hiçbirisi gerçekçi olmuyor, anlatabiliyor muyum? Yani şimdi düşünsenize, hani şimdi vatandaşın biri, yani kendimden bahsediyorum, yatağından kalkıyor. Hemen tabii ki de gayri ihtiyari ve insani bazı ihtiyaçlarını gideriyor. Yani bunların en masumu el yüz yıkama mesela. Bunu yapıyor. Tekrardan yatak odasına dönüyor. Yatağın

oturup bilgisayarın karşısına geçip konuşabiliyor. Hani burada şu anda şunu düşünse yeridir. Lan oğlum ben şimdi konuşuyorum da. Lan beni dinleyen var mı? Sesimi duyan var mı? Hani düşünsenize Ankara'dan merkezden Ankara'dan yapıyorsun. Ankara stüdyolarından merkeze gönderiyorsun programı. Oradan da diyorsun ki acaba dinleyen var mı? Şey, eğer ki merkez stüdyolarından yapsan gene bir nebze bak. Bak orada da yine böyle birilerini görürsün, bir trafik olur, bir şey olur, evden kalkarsın, yol alırsın falan. Enteresan benim işim daha da. Hayır aklımdan geçenle bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. Hakikaten sizce de tuhaf değil mi ya? Evdesin, dört duvar arasındasın. Bir bilgisayarın karşısına geçiyorsun. Aa böyle böyle böyle böyle böyle. Allah'tan bir etkileşim var, bir SMS var. Oradan Allah'tan dostlar yazıyor. Vay be yine bomba gibisin. Ha tamam lan diyorsun, boşa gidiyor. Ya ola ki yarın bir gün böyle mesaj kanallarımız tıkanır. Ola ki yarın bir gün dinleyicilerin tamamı lan gelin bugün Tolga'yı trollleyelim. Hiçbirimiz mesaj yazmayalım falan der. O zaman kötü olur ha. Ne oluyor lan falan yaparım yani. Canlarım benim. O gün gelene kadar bugünün sabahından günaydın olsun hepiniz. Hayırlı sabahlar. Erken kalkıp yol alan var. Erkenden yollara koyulan var. Yoldayken günden Mersin FM'de Tolga Dünyası'yla başlayan. Bunu tabii ki sadece yolla kısıtlamak çok uygun olmaz. Çünkü biliyorum ki şu an evlerinin mutfaklarında dinleyenler var. Evlerinin odalarında da dinleyenler olabilir. Yani ihtimal dahilinde. İş yerlerinde dinleyenler var. Ofisler, bürolar şu an ofis büro işbaşı yapmamıştır ama yaptıkları zaman dinleyecekler diye tahmin ediyorum. Ofisler, bürolar, yazıhaneler. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun, gününüz aydın olsun inşallah. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar bir kere daha. Günaydınlar bir kere daha. Gününüz aydın olsun bir kere daha. Sabah şevleriniz hayır olsun bir kere daha. Harika harika ya. Arda arda bir kere daha. Günaydın. Burası Mersin FM. Burası Tolga Dünyası programı. Şu an bu sesi duyuyorsanız çok şanslısınız. En azından çok az da olsa sizi günden neşeli başlatmaya çalışacak bir adam.

Canlarım benim mi? Dinlediğiniz program interaktif bir radyo programı. Dinlediğiniz programa interaktif bir şekilde müdahil olabilirsiniz. Bundan yıllarca önce insanoğlu iletişimi biliyorsunuz ki güvercinle sağlamış. Daha eski zamanlarda ateşle, dumanla falan sağlamış. Ama günümüze gelene kadar bak öncelikle ateş duman iletişimi. Hemen sonrasında güvercin iletişimi. Tabii ki bu topraklarda tarih içerisinde ulak sistemi varmış. Hani şimdi bir zamanlar olan postacının, şimdi postacılar var ama ulak sistemi. Hani bir yerden bir yere böyle atlı süvariler veyahut da işte ulaşım araçlarıyla haber gönderme olayları, işte güvercinlerin insan hali. Sonra postacılar girdi hayatımıza. Tabii postacı şeyleri falan, sevdiklerimize postalar yazmak, mektuplar yazmak. Sonra telgraflar oldu. Bak şarkısı bile var yani. Telgrafın tellerine koşularımı konar. Evet evet, bunlar kitle iletişim araçları arkadaşlar. Posta, mektup, telgraf. Telgraf postadan sonra çıkmıştır bu arada. Elektronik bir şeydir. Ondan sonra aradan biraz daha zaman geçti. Bir dönem bir telsiz denemesi oldu. Bir zümreye bir telsiz falan verildi. Ondan sonra telefon girdi hayatımıza ama şu an bahsettiğimiz telefon değil. Evlerdeki telefon, böyle koca kasalı telefonlar, çevirmeli şeyler var. Zırr diye çalan telefonlar. Yaş yetmeyenler bilmeyebilir. Telefonla iletişim sağlandı. O yıllarda ben radyo programcısıydım. İnsanlar ararlardı. Merhabalar. Ben de Tolga'nın programına mesaj bırakmak istiyorum deyip böyle yazdırırlardı. Yayına katılmak falan. Nerede? Aradan biraz daha zaman geçti. Şimdi bu telefonlar cebimize girdi. İlk önce arabalara girdi. Araç telefonu falan diye böyle. Araba telefonu falan. Sonra cebimize falan girdi bu. Ama şimdi günümüzde elimizdeki telefondan maşallah tüm bunların hepsini tek bir tuşla yapacağım diye böyle, tuş da yok şimdi telefonda. Evet evet, tuşsuz yani, bildiğin dokunmatik. Ya anlayacağınız, şu anda sizinle iletişim kurabileceğimiz tek bir ulaşım aracı telefon. Telefonun içerisindeki çeşitli uygulamalar. Bunlardan bir tanesi, içlerindeki en ilkili, en eskisi SMS. Hani cep telefonuyla beraber çıkan kısa mesaj servisinden bahsediyorum. Kısa mesaj servisiyle programa müdahil olabilirsiniz tabii ki de. Yani SMS yazarak. Bunun için numara ihtiyacınız var, numara kayıtlıysa. 0546-977-8432 Tolga Dünyası'nın irtibat numarasıdır. Tabii bununla konuşma iletişim de kurabiliriz. Onda bir sıkıntı da yok yani. Müsait bir zamanda ararsanız konuşuruz. Neden olmasın? Sonuçta ben de insanım. İnsanlar da konuşa konuşa yani her türlü konuşuyor. SMS de gönderebilirsin. Ha dersen ki Tolgancığım SMS mi kaldı ya? İnsanlar WhatsApp kullanıyor diyorsan da, Tolga Dünyası WhatsApp attı. 0546-977-8432. Farkındaysan SMS ile aynı numara. Bak bunu kaydet, bugün değilse bile bir gün lazım olur. 0546-977-8432. Tolgancığım ya, SMS'miş, WhatsApp'mış, bunlar çok eskidi kardeş. Sen bize istoş ver, istoş. Ya illa Instagram'dan takipleşelim diyorsan da, Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga'da buluşalım, olur mu?

Bu arada Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil, 25 yıl değil, tam 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla hem güvenilir, hem lezzetli, hem doyurucu, hem kaliteli, hem de ekonomik Yağmur Catering yemekçilikte bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek.

0: 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil, sadece 200 lira. Evet, doğru duydunuz. Ana yemeği pilavı, salatası, limon biber ve ekmeğiyle beraber hepsi birden. Sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte bol bol ye, az az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, sipariş verebilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçilik. İlle de telefonunu ver, aramak istiyoruz diyorsanız. Yağmur Yemekçilik detaylı bilgisi ve iletişim numarası Mersin FM reklam kuşaklarında.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Devam ediyor.

Günaydınlar olsun. Gününüz aydın olsun. Sabah şeyleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlarınız olsun. Her ne kadar şarkının içerisinde içelim mi, kaderleri gömelim mi, acıları gömelim mi? Bak şöyle bir şey diyor ya. Bak şimdi bak. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yani öyle içmek yok, acıları kadeye gömmek yok, bilmem ne falan. Yok öyle gel gel içelim mi falan. Acıları masalara gömmek falan filan yok yani. Abicim yani biliyorsunuz alkol bütün kötülükleri.

Derdim var, tasam var, kederim var. Hadi gel gel bu gece içelim mi? Acıları kadeye gömelim mi? Öyle bir şey yok abi ya. Yani böyle bir durumdayız. Acın olabilir, derdin olabilir, tasan olabilir, kederin olabilir, üzüntün olabilir, mutsuzluğun olabilir. Yani birçok şeyin olabilir ama yani bunları kadeye gömmek falan filan bunlar. Abi bunlar geç ya. Bak ben size söyleyeyim, tamam, kim ne yapar bizi ilgilendirmez. Demokratik, layık bir ülkede yaşıyoruz. Kimsenin hal ve hareketleri kimseye, herkesin yaptığı her hiç kimseye, o da okey, o konuda mutabız. Özgürlükler ülkesi, tamam, onda da mutabız ama hemen sizin lehinize, sizin iyiliğinize bir şey söylüyorum. Hani hakikaten böyle bir ruh halinde olan birileri varsa, bak şu ruh halinde. Bu gece içelim, acıları masalara gömelim falan. Kaybettiğimiz ne varsa, tek kadeti falan, bunların hepsi abi suni, bunların hepsi geçici. Bu sizi sadece uyuşturur, bu sadece sorunları çözmekten çok daha çok sorun yaratır. Ben size söyleyeyim, peki Tolga, iyi söylüyorsun, güzel söylüyorsun, hoş söylüyorsun da kardeş, hani bu derdi olan, tasası olan, kederi olan, üzüntüsü olan, travması olan, mutsuzluğu olan, yani bin bir türlü hali olan ne yapacak diyorsan, ya elhamdülillah Müslüman değil miyiz? İman etmiyor muyuz? İnanmıyor muyuz? Tevekkül etmeyecek miyiz ya? Tevekkül etmeyecek miyiz ya? Allah'ımıza sığınmayacak mıyız ya? Yaradan bizi yalnız bırakır mı ya? Duamız belli, duyanımız belli.

0: nereden? Gel gel kaderlere demek yani gel gel ibadete gidelim mi? Alnımızı secdeye değirelim mi? Yüce Yaradan'dan bir yardım dileyelim mi gibi bir şey olsa bunu biraz da şeyle yapabiliriz. Mesela şey de olabilir ha. Kabe'de hacıları huder Allah.
1: Vokale, vokale. Kim gelmiş, kim gelmiş?
0: Ya şimdi oradan bir şey baktığınız zaman şey gibi gözüküyor olabilir. Böyle olayın şey boyutunda, fetva olayında falan. Değil abi, değil. Tamamen ben kendi inancımla ilgili size tavsiyelerde bulunuyorum. Yani yok efendim, az önceki şarkı da tavsiye. Acıları gömelim falan filan. Ben de diyorum ki öyle yapmayın. Öyle yapın. Ha, sen dersen ki yok Tolgacığım böyle yapalım diyorsan ikna etmeye çalış beni. Bakalım günün sonunda kimine gidiyor. Bakalım günün sonunda kimin tavsiyesi, önerisi daha faydalı, daha karlı, daha işe yarar bulunacak. Sürdürülebilirlik diye bir şey var. Bak büyük şirketler bunu, bak Fatih bilir. Mesela proje ürettiğin zaman, ne bileyim böyle bir çalışma yaptığın zaman, yani Fatih bilmiyorsa eğer bir bununla ilgili bir çalışmaya ihtiyacı var. Arkadaşlar sürdürülebilir olması önemli. Yapılan işlerin, alınan kararların, ortaya koyulan tavırların sürdürülebilir olması gerekir. Bak enerjinin bile hemen tükenene değil. Sürdürülebilir. Ben ne diyorum lan sabah? Benim içime ne kaçmış? Benim içimde, benim vücudumun şu an %20'si Nihat Hatipoğlu. %20'si Özgür Çelik ekonomi yazarcı var ya. %20'si tüccar böyle. Ne olmuş böyle, ortaya karışık bir adam olmuşum ben. Halbuki ne gerek var böyle? Oğlum radyo programcısı sen Tolga. O kadar uzun uzun konuşmaya ne gerek var? Evet sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizde Erdal Bağcı'yla devam ediyor. Neye gerek var o kadar anlatıyorsun? Vay efendim mi? İmandır, vay efendim secdedir, vay efendim kendinize kıymet, ne gerek var? Evet, sıradaki şarkımız şu anda bizleri yolda dinlemekte olan Fatih Öz ve çocuğu Mustafa Öz ve kızı Bade Öz'e armağan. Ne o kadar kasıyorsun, yoruyorsun ya. Yani dinleyicinin beklediği benim. Evet, birlikteliğimizde güzel bir şarkıyla devam. Bu güzel şarkımız bizlere Mersin Tarsus yolu üzerinden ulaşan sevgili Fatih Öz ve çocukları için geliyor. Hep birlikte dinliyor. El alemden bize. Fatih Öz ne uğraşıyorsun baba? Yok su arıtma cihazı, yok yeni teknoloji, yok 10 şeyli sistemli. Yok efendim ultra teknolojik, yok efendim sebilleri bile arıtıyoruz. Yok efendim işte bir sürü şeyler. Gerek yok baba, gerek yok. Bir tane hortum bulacaksın, çakacaksın çeşmeye. Ha işte filtre. Niye kendini kasıyorsun Fatih Öz? Bak ben sana anlatayım, bu kadar teknoloji meknoloji falan uğraşmana gerek yok. Bir hortum küçük böyle. Ha, eskiden babaannelerimiz tuvalette kullanıyordu ya bahçe hortumu, ama tuvaletin çeşmesi. Ondan ortalama bir 15-20 santim kesiyorsun. Ucuna da bir tane tülbent bağlıyorsun. Babaanne tülbentinin ucundan böyle bir astık. Al sana tek filtreli su arıtma cihazı abi. Ne gerek var? Ne diyorsunuz siz? Aşama aşama, 4 aşama, 5 aşama, 10 aşama. Ultraviyolojik. Ultraviyolojik. Radyo dumanında. Tabii ya, ne gerek var ya? Eminim bu görmüş olduğunuz su arıtma cihazı tam 8 aşamalı. Aynı zamanda 8 litre tanka sahip. Bu görmüş olduğunuz su arıtma cihazı sudaki zararlı maddeleri arıtmakla kalmaz. Aynı zamanda faydalı şeyleri de size tekrardan efendim bizim size sunmuş olduğumuz bu arıtma cihazından içenlerin çocuğu oluyor. Gerek yok öyle şeylere. Tamam Fatih Öz, şey yapalım. Evet, sıradaki şarkımız Fatih Öz ve oğlu Mustafa Efe Öz ve kızı Bade Sultan Öz'e armağan alıyor. Hep birlikte dinliyoruz. Saygılar, sevgiler.
1: Bakalım.

yol alan güne Mersin'e Tolga dünyasına başlayanlar var. Fatih Öz'ü söyledik değil mi yollarda? Fatih Öz her sabah erkenden kalkıyor, çocuklarını alıyor, okula bırakıyor. Mustafa Efe'yi Çağ Üniversitesi'ne Tarsus tarafında, kızı Bade Sultan'ı da herhalde Erdemli tarafına falan. Bir oraya bir oraya gidiyor geliyor. Yollarda geçiyor ya. İşte feraset, işte fedakar, işte baya baya şey yapıyor yani. Peki. Fatih Öz ve evlatları hayırlı sabahlar. Peki bir şey soracağım. Siz sabahın 5.49'unda ne yapıyordunuz? 5.49'unda. Sabah saatler 5.49'u gösterdiğinde. Şimdi program tabii ki 7'de canlı yayın başlıyor. 7'den öncesinde banttan yayın var. 5-7 saatler arasında. 5.49'da ne yapıyorduk? Ben muhtemelen uyuyordum daha. Tamam, 7'den önce uyanıyorum. Orası kabul de. 5.49'da değil be kardeşim. 5.49'da değil be yavrum. Sabah 5.49'da. Ama uyananlar var mı erkenden? Var. Yollara koyulanlar var mı? Var. Kim var? Bizim Sefa var. Günaydın Tolga abi, hayırlı işler, kolay gelsin diyor. Uzun bir tatilden sonra senin sesini duymak gerçekten çok güzel diyor. Uzun tatil derken kimin tatili kardeş? Senin tatilin mi, benim tatilim mi? Hele bu konuyu bir netleştirelim bakalım. Uzun bir tatil derken kardeş kimin tatili uzun tatil? Seninki mi, benimki mi? Nedir yani, bir anlat bakalım ya. Ya tabii şimdi Haziran sonu gelince sezon finali yapıyorsun. Mersin'e geçiyor. Ankara'dan yayın yapan bir programcı olarak söylüyorum. Mersin'e geçiyorsun yazla. Uzun bir aradan sonra Mersin'e geçiyor. 3 ay orada kalıyorsun, tatil yapıyorsun sanıyorlar. Tolga'ya bak ya, uzun bir tatil yaptı ha. Valla ben gördüm ya, kızgın kumlardan senin sonu atlıyordu. Ya gördüm, havuz başında uzanmış limonata yudumluyordu. Ya gördüm, havuzu atlıyordu. Ya gördüm, adam uzun bir tatil yaptı ya. Tabii canım ya. Yazın yazlığa gidiyorsun. Çıktım tatil yapıyorsun sanıyorlar, değil mi? Sefa.

0: Kocaeli Vilayet KOP Başkanı Muhsin Hoca Reis'e geçmiş olsun diliyorum diyor. Rabbim acil şifalar versin ve tüm şoför kardeşlerime Allah kaza bela vermesin diyor. Amin amin. Sevgili Sefa, erken kalkıp yol alan Sefa, erkenden yollara koyulan Sefa, uzun bir tatilden sonra sesimizi duyan ve mutlu olan Sefa, Koca Vilayet KOP'tan Sefa, Koca Vilayet KOP Başkanı Mustafa Hoca Reis'e geçmiş olsun dileklerini ileten Sefa. Biz de geçmiş olsun diyelim. Koca Vilayet KOP Başkanı Muhsin Hoca Reis nezdinde tümü hastalarımıza geçmiş olsun. Şifa bekleyenlere hayırlı şifalar. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin. Koca Vilayet KOP Sefa ve Sefa'nın iş arkadaşları, meslektaşları, yoldaşları. Sol el direksiyonda, sağ el viteste, gözü yolda, kulağı radyoda olanlara da günaydınlar, hayırlı sabah. Kazasız, belasız, cezasız, hayırlı yolculuklar olsun inşallah. Sefa ve tayfası, Koca Vilayet KOP şoförleri. Günaydın, hayırlı sabahlar. Şimdi biz tabii ki de Sefa 5.49'da uyanmış, erken kalkmış, yol almış dedik ama... Abi arttıran var mı dedik, arttıran var. 5.39 var ya. Sabahın 5.39'unda, sabahın daha zifiri karanlığında. Zifiri karanlıkta arabasına biner binmez hemen arabasının radyosunun fotoğrafını gönderen Cumali Usta.
1: Arasında
0: Cumali Usta. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar kardeşim diye mesaj yollayan Cumali Usta. Erken kalkıp yol almış. Şimdi adam o kadar menü hazırlıyor. O kadar aşçı yani. O kadar mesleğe gönül vermiş. O kadar ömrünü adamış. O kadar iddialı. O kadar diyor ki kardeşim diyor, ben diyor ömrümün yarısından fazlasını mesleğime adadım diyor. 31 yıllık tecrübemle diyor bu işte iddialıyım diyor adam. Yani şimdi
1: polis olmuş teslim olalım.
0: Cumali Usta olmaz, Cumali Usta doğulur. Adam yıllarını vermiş. Tabii ki de biz ne diyoruz şimdi şeylerde bak.
2: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yani kolay mı sizce ya? Kolay mı? Türk ve dünya radyolarının en sevilen, beğenilen, en çok dinlenilen radyo programına sponsor olmak kolay mı ya? Tolga Dünyası'na sponsor olmak için sabah 5.39'da uyanman gerekiyor.
2: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Siz kolay mı sanıyorsunuz ya? Hem kaliteli olacak, hem lezzetli olacak, hem doyurucu olacak, hem hijyenik olacak, güvenilir olacak, hem de ekonomik olacak. Bunların hepsi de bir çatı altında Yağmur Catering Yemekçilik'te sunacaksınız. Kolay mı abi? Bunun için bir bedel ödemen gerekiyor. Fedakarlık yapman gerekiyor. Cumali Usta'nın yaptığı gibi 5.39'da yola koyulman gerekiyor.
1: Göz göz olmuş.
0: Kolay mı sanıyorsunuz ya? Aman. Kolay mı ya bu işler o kadar?
2: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Yani kaliteli yemek çıkartmak, hem de bunu her gün yapmak, hem de her gün onlarca, yüzlerce, binlerce kişiye hizmet etmek kolay mı ya?
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Ben çalışanlarıyla yemekle ilgili problemini çözmeye aday olan, yemek sorunuzu biz çözeriz diyen, iş yerlerine tabildot usulü servisimiz var diyen bir işletmeyi yönetmek kolay mı sanıyorsunuz ya? Kolay mı? Cumali Usta kolay olunmuyor ha. Cumali Usta kolay yetişmiyor ha. Şimdi baktığın zaman aşçı dersin, lokantası var dersin, 50 kaşık tutuyor dersin. Ne olacak? Değil işte. Bu işler değil. Bak adam 5.39'da yoldan fotoğraf göndermiş ya. 7.41'de yani 2 saat sonra adam masa başında hesap kitapların yanından göndermiş. İşler güçler diyor. İşçilerin patron keyif ediyor dedikleri yerde. Bana da az önce dediler ya Cumali Usta. 3 ay tatildeydin diye. Çok güldüm ben ona. Tabii şimdi Cumali Usta'nın işçileri aslan Cumali Usta odaya geçince patron keyif yapıyor diye düşünüyorlar. Bilmiyorlar ki adam orada mızrağı çuvala sokmaya çalışıyor. Bu mızrak, bu çuval. Sok sokabilirsen. Adam hesap kitap yapıyor. Bak işçiler diyor ki keyif yapıyor. Dinleyiciler de diyor ki dalga tatil yaptı. Deniz kendine.

0: Davuz da aynı ya. 3 ay boyunca. Üç dinleyici de sanıyor ki Tolga gitti tatile. He tatil yaptım he. He he tatil yaptım he. He Cumali Usta keyif yapıyor he he. He Cumali Usta keyfine düşkün he he.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yağmur Yemekçiliği Tırmıl PTT yanında. Ama Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilirsiniz. Mesaj gönderip bir bilgi alabilirsiniz. Cumali Usta'ya tanışabilirsiniz. Bak adam keyif yapıyor en nihayetinde. Lan var ya bu adam geceleri uyuyordur abi de üzerinde vallahi. Bildiğin keyif yapıyor ya.

Fatih Özünoğlu Mustafa Efe Özçağ Üniversitesi'ne gidiyormuş. Fatih Öz'ün kızı Bade Sultan Öz de Evliya Çelebi Lisesi'ne gidiyormuş. Yani bu bilgiyi niye verdim bilmiyorum ama var. O kadar mesaj yazıyorlar, o kadar para harcıyorlar. O kadar para veriyorlar mesaja ya. Bir mesaj, bir sürü para ya.

Şimdi erken kalkanlar, yol alanlar dedik. Tabii ki de bu sıralamayla gitmiyoruz. Arada böyle bazı mesajlar araya alınıyor ama sabah 7.12'de Ender varmış. Radyomuzun Ender dinleyicilerinden birisidir kendisi. Nevi şahsına münasir bir Ender'dir yani. Tabii arayıp da bulamazsınız, ben size söyleyeyim. Bizim programımıza özeldir kendisi. Günaydın abi demiş Ender. Erken kalkanlara, yol alanlara, zaten kalkmış olanlara, yolda kalanlara, hiç yatmamış olanlara, onlara, bunlara, şunlara, herkese günaydın diyor. Tamam ya. Aradığımı buldum ya. Kara kara düşünüyordum lan ben, yarın bir gün olur da uzun bir seyahate çıkarsam, olur da yarın bir gün programı yapamayacak duruma gelirsem, olur da bir gün yarın parayı bulup da benim yerime programı kim sunar, bu koltuğu kime bırakırım, kim benim veliahtım olur falan filan diye düşünürken işte onu gördüm, işte onu gördüm, işte onu duydum Ender. Tamam ya. Tamamdır ya. Nasıl? Tamam ya, şampiyon belli. İkinci kim? Adayımız hazır. Ender'cim, ısınmaya başla. Seni maça alabilirim birazdan. Bak sen bunu yaparsın. Yok abi ya, ben beceremem falan diye düşünme. Hiç aklına öyle bir şey getirme. Cesaretini topla. Ben sana söyleyeyim nasıl olacağını. Bak zaten mesajı yazmışsın ya. Erken kalkanlara, yol alanlara, zaten kalkmış olanlara, yolda kalanlara, hiç yatmamış olanlara, onlara, bunlara, şunlara, herkese günaydın ya, işte bu. Bu işte bu. Tamamdır. İş senin. Tamamdır, iş senin.

diyenler, oğlum abi zor iş yapamam falan deme lan, parası güzel lan. Senin pilotlukta bir ayda kazandığını burada 3 senede kazanmak zorunda. Bak rahat iş. Bak sen pilotlukta düğmeye basıyorsun, uçağı kaldırıyorsun, sonra basıyorsun, tekrar geri indiriyorsun falan, zor iş. Hostes, mostes geliyor, merhabalar, Ender Kaptan bir şey yiyeceğim olur mu? Bizim iş daha renkli, daha zevkli bak. Oğlum uçakla uçuyorsun ne öyle? Yani canın sıkılınca da şey yapıyorsun. Evet uçuşumuz. 3 dakika 5 dakika. Burada 2 saat boyunca konuşabilirsin. Hayır, o sesi yaparsan tabii ki reytingin artar ama yapmasan da olur yani. Ama şunu yaparsan daha güzel olur. Evet uçuşumuza başlıyoruz. Erken kalkanlara, yol alanlara, zaten kalkmış olanlara. Bunu yaparsan reytingin artar. Yani taklit edilemezsin. Daha güzel olur söyleyeyim. Yani gideri olur ya, ben olur yani ben. Dalgalar kumsallarda. Cumali abime selamlar diyor sevgili Ender. Yağmur Catering yemekçilik kurucusu ve işletmecisi ve patronu. Ve arada böyle odada keyif yapan patronu. Cumali Usta'ya da selamlar, hayırlı işler olsun diyor. Ender'cim Cumali Usta keyif yapıyor şu an, ben sana söyleyeyim şu an. Cümletten güzel bir gün olsun inşallah diyor. Çok kıymetli, saygı değer, en sevdiğim hacı abime de hürmetlerimi iletiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Var olsun diyor Ender. Hacı abi bizde ya. Şöyle yapalım Ender. Sen hacı abini bir kere uçağında uçur. Hacı abi de seni bir kere sitesinde havuza soksun. Olmaz mı? Sen hacı abiyi bir kere uçakla böyle gezdir böyle. Kız Kalesi'nin üzerinde falan dolaştır. Bak hacı abicim, şurası Kız Kalesi, şurası Gözde Kalesi, şurası Aslan. O da seni yazlık sitesinde, bak Ender'cim burası büyük havuz, burası küçük havuz, bak burası en korkunç kaydırak, burası daha küçük kaydırak. Bence olur ya, bir barter gibi bir şey düşünün yani.

Benim hedef kitlemin de maşallahı var ha. Bir tarafta Ender var, uçağı var. Bir tarafta Hacı abi var, sitesi var. Bir tarafta Cumali Usta var, fabrikası var. Bir tarafta Sefa var, koopu var, koskoca koop. Bir tarafta Fatih Öz var, holdingi var. Bir tarafta Kemal Kara Yılmaz var, bağı bahçesi var, gül serası var. Bu ne? Bu da şey mi? Dur hemen bir bilir kişiye tanışalım bakalım. Ha bu gül şey herhalde değil mi? Bak bakayım bir bilir kişi bu ne işe yarıyor? Yani çok işe yaramıyor bari bu işe yarabilir. ne bu hakikaten? Ne bu gül mü? Gül şey. Zalim hayat bitmeyecek. Gül şeyisi gül şey. Herkes çekil. Kemal Kara Yılmaz. Günaydın kral. Günaydın kral. Dalgalar kumsal. Sensin lan kral. Nasıl konuşuyorsun oğlum öyle? Kral sensin oğlum. Alem buysa kral sensin. Sensin lan kral. Günaydın kral. Selam aleyküm diyor. Ve aleyni ve aleyküm selamı Kemal Kara Yılmaz. Kral Kara Yılmaz. Gül dikiyoruz diyor. Yemin ediyorum var ya hedef kitlem çok renkli. Harbiden diyorum bak uçak kaldıran var, uçak indiren var, gül diken var, gül eken var, biçen var. Çok yelpaze geniş yemin ediyorum. Çok yelpaze geniş. Kemal Kara Yılmaz. Kemal Kara Yılmaz gül dikiyor. Efendim güller ikiye ayrılır. Bir Kemal Kara Yılmaz'ın serasına diktiği güller. Bir de Allah'ın yarattığı yaratacağı en güzel mucizelerden olan güller. Gül. Gül Aran aramızda. Gül Aran. 29. listede cumartesi günü oyunuzu istiyor. Kemal'cim Gül Aran'a oy verebilirim. Nasıl? Kemal'cim ya bir iki gün içerisinde gitsen bir şirket kursan böyle bir yayıncı şirketi. Kemal'cim program çıkışı bir gitsen de bir şirket kursan da bir cumartesi günü bir sarı listeyi 29. gruba. Kemal Kara Yılmaz. Akdam köyünün tarlacısı, bağcısı, bahçecisi, seracısı. Gülden iyi para var demek ki ya. Adam parayı bulmuş ya. Adam parayı bulmuş. Ama işte emek olmadan yemek olmuyor. Yani gören de hakikaten

Kemal'i ne güzel var ya, adamın bir sürü bağ bahçesi toprağı var. Yani yiyor habire diyecekler ama adam var ya, gece seradan öbür tutuyor, sabah erkenden kalkıyor, dikiyor. Valla sevgili Kemal.

0: Sanki ben uyandım da burada gül gül. Hayır, öyle bir şey yapacak olsam İbrahim der. İbrahim, İbrahim. İbrahim derim yani. Günaydın kral diyor. Günaydın queen. Ne çok gül dediniz, kulağım çınladı diyor. Gülaran bu sarı liste nasıl oluyor yani? Ben de oy verebiliyor muyum? Hani gitsem bir şirket açsam, parası neyse versem şirket. Bu konuyla ilgili çok şey anlatmak isterdim ama reklam saatim geldi. Reklamları zamanında girmezsem bayağı bir sıkıntı yaşarım, o yüzden alın size reklam.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ulan var ya, yemin ediyorum ne güzel hayattı. Ulan bundan yıllar önce, 100 sene önce, 2 asır öncesinde insanlar buna sanat diyordu. İnsanlar mesela türkü, deyiş, deyim falan bir şeyler yapıyordu. Ondan bir şeyler çıkıyordu. Şimdi bu da şarkı deniliyor ya. Ama şimdi son zamanlarda abi, hani bu rapçiler var ya, sabah kalktım, erken uyandım, yüzümü yıkadım, arabaya bindim falan. Şimdi bu da yeni bir versiyonu bak. Bak, 3 tane kelime. Kamyon çarptı, direksiyonu salladı. Var arkadaş, ne güzel ya. Şimdi bununla mesela Cennet Mekan Müslüm Gürses'in Hasret Rüzgarlarına aynı kefeye nasıl koyacaksın? Adam yaşamış, adam hissetmiş, adam içlenmiş. Adam bir şekilde onu empoze etmiş ve bununla bugüne kadar, bak abartsız söylüyorum, onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, yüz binlerce değil. Bak milyonlarca da değil. Bence milyar üzere. Şarkının ilk söylediğinden bugüne kadar diyorum. Milyarlarca insan şarkıda kendini bırakmış ya. Şeyi biliyorsunuz değil mi yani, bak. Bir şu şarkıyı dinleyin birazdan vereceğim, de şuna bakın. Hasret rüzgarları çok erken. Ayrıldık sevgilim dertlerden yana. Böyle gidiyor. Bak ortalama 5 dakika ama 5 dakikanın her saniyesi böyle, yani ne diyeyim ben size ya, böyle bir facia. Ama onun karşılığında en yavşar arabası. Olabilir mi ya? Bak mesela biraz böyle tınılarla böyle yapılan bir şey var mesela. Çok severim Ali Nurşan'ın oğlu Engin Nurşan, Ali Nurşan'ın şarkısı. Yalanla yeminle yaramadım. Sözlerini bile bile unuttum. Yani bir döneme damga vurmuştur ha. Vallahi bak. Usanmazdım saatlerce baktım. Yüzlerini bile bile unuttum. Anladınız değil mi mevzuyu? Bak böyle yapmış yani. Unuttum adına bir cızık çektim. Bak bunu bir de enstrümanıyla falan yapıyor ha. Bak bir o, bir de bu var. Bak. Bir de bu. Dirre dirre.

0: Neler neler var ya. Neler neler. Süleymancı radyo başında. O da 7.40'da videosunu göndermiş. Göndermiş olduğu video da bir tarafta radyosu, bir tarafta bir bardak suyu, ortada da Türk kahvesi. Vazgeçilmezim. Harbiden bir Türk kahvesinin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur arkadaşlar. Tabii canım, mesela bir manita yapmayı mı düşünüyorsun? Kahve içelim mi falan. Mesela birinden tahsilat mı yapacaksın? Alo, yarın buluşalım bir kahve içelim. Mesela şehirler arası yolculuk yapanlar genelde mesela işte İstanbul'a gidecek. Hemen orada bir tanıdığı varsa, alo bir kahve içelim mi? Kahve. Yani sana geleyim, sende kalayım, mevzu olsun falan değil. Kahve kahve. Hani senin aklını çeleceğim, seni yoldan çıkaracağım, seni tuzağıma çekeceğim, seni güzel sözlerle kandıracağım. Bir amacım var, amacımın uğruna seni rezil, rüsva, kedi, köpek yapacağım değil. Değil, bir kahve. Ben elhamdülillah kahveyi bugüne kadar hiç böyle bir şey için kullanmadım. Kahve yani, kendim yapıyorum, geçip bahçemde içiyorum. Eş dostla sohbetle, muhabbetle olunca da güzel oluyor yani.
1: Herkes sakız çiğner ama elmasla deniz gibi patlatamam.
0: Al işte, bunu da şarkı diye, roman şey diye göndermişler bize. Sevgili Süleyman, kahvesini yudumluyor. Süleyman kimseye muamele yapıp da bir kahve içelim mi? Kendisi yapmış, kendisi içiyor. Ama o kahve yok mu o kahve? Ama o kahve yok mu o kahve? Acayip yemdir ha. Aklı başında, ağır başlı, kurnaz insanlara işleme. Ama hafif alık olan, hafif böyle ne bileyim, müptezel olan, hafif böyle ne bileyim, değişik olan insana ne kahve mi içelim ya falan. Şimdi bugünden sonra bunu duyanların hiçbiri kimseye kahve ikram etmeyecek. Kahve ikram et, ne demek istiyorsun sen falan. Kahve kahve. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar. Salı sabahından herkese hayırlı işler, bereketli kazançlar diyor. Herkese selam, Tolga Dünyası'nda demeye devam. Hemen ardından da, pardon ya, salı değil, perşembe diyor. Ya bir kahve içelim mi Süleyman? Süleymancığım, Mersin'e geleceğim, bir kahve içelim mi? Bir de böyle bir girizgah var. Kahve içelim olmazsa. Bir kahveyle bu işi çözeriz inşallah. Bir kahve içelim mi? Kahveye ne dersin? Kahve içelim. Yem atıyorlar, yem. Kahve içelim. Tabii şimdi bir yerden başlamak lazım. Eğer ki bir hedef varsa, bir amaç varsa bir yerden başlamak lazım. Oltayı da denize atmıyorsunuz mu böyle çekiyorsunuz? Öyle bir şey yapıp bir sazan bulmak lazım. İlla bir kefal düşer, bir kahve. İşi gücü yok, her gün birkaç kişiye kahve içir mi diye yazan insanlar var. Elbet bir kefal bir şey düşer ya. Elbet.

Ya biz en son Mersin ili Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç mahallesinden Süleyman Cin'in dekor otodeşemeden Süleyman Cin'in mesajını okuduk ama aynı mıntıkada Mersin'in Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç'ta Yalçın'ımız var, onu biliyoruz zaten. Bizim Ali Gezer'in ta çocukluktan arkadaşı, ilkokul arkadaşı. Hangi Ali Gezer mi? Cin Ali Gezer ya.

kilotlu aksesuar ve güzellik merkezi Ali Gezen ya. Ne diyorsunuz? Onun da Yusuf Kılıç mahallesinde çok eşi dostu ablam var. Orada geçti çocukluğu. Bir de bir mekanı var, kuru yemişçi. Hani aksesuarcısı tek oto aksesuar ve güzellik merkezi ya. Kuru yemişçisini tahmin edin ne? Tek değil, hayır. Tek kuru yemiş Ali Gezen. Ali Gezen yollarda uzun bir aradan sonra yeni tesadüf etmiş. Ne güzel ya, ne güzel bir sürpriz yani. Dur bak. Bak, duyuyorsun değil mi sesi? Günaydın abim benim. Günaydın kardeşim benim. Ya şimdi bu sesi size net dinletirdim de uzun süredir bağlantı yapmıyorum şeye, miksere. Ben aldım, kabul ettim. Bir de şöyle bir ses dinleteyim o zaman madem. Ya sen dediğin kahve olsun ya. Şu Ali Gezen'in Tolga Öztürk'e gel kahve içelim demesi o kadar iyi niyet, o kadar cömert, o kadar nacizane bir şey ki. Az önce söyledim ama Ali Gezen de biliyordur mevzu ya. Yapmaz, bilirim ben. Muhafazakardır benim gibi, müteassıptır. Aile babasıdır, evine bağlıdır, delikanlıdır yani ha. Dört dörtlük insandır, yapmaz ama... Etrafında yapanlara şahit olmuştur yani. Sosyal medyada sağda solda gezip de milletin paylaşımlarına böyle ne kadar güzel gözlerim var, bir kahve içelim mi? Ne kadar güzel gülüyorsun, gel bir kahve içelim hep birlikte. Bunu yapar, biz yapmayız abi.

Ali diyorum ya, Cin Ali diyorum, Ali Gezen diyorum ya. Tabii canım, yılların eskitemediği dostluk diyorum ya. Yani 10 yıl mı diyeyim, 15, 20, 20 yılı aşmıştır abi ya. 25, 30 bile olabilir ha. Tabii canım, 30 yıldır falan bir arkadaşlık, tanışmışlık dostumuz var. Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi'nden Ali Gezen diyorum. Her marka ve her model araçlarınızın her türlü aksesuar ihtiyaçlarını bulabileceğiniz Tek Oto Aksesuar ve Güzellik Merkezi Cin Ali diyorum.

Yani o kadar şey yaptık ki Mersin Toroslar falan diye kabul günü oldu. Toroslar bölgesinde hizmet başlayan, hizmete başlayan ama hizmetini tüm Mersin ve bölgelerine veren bir Wi-Fi'ci var, biliyorsunuz ki Arat Wi-Fi. Arat Wi-Fi'nin de bir müdürü var, biliyorsunuz Mehmet Müdür. Canımızdır, ciğerimizdir, başımızın tacıdır, gözümüzün nurudur. Bu kadar. Yani bu kadar. Verdiği hizmete bu kadar veriyoruz.

0: fiber olaydı, böyle güçlü bir hizmet vereydi, uzay mekiği falan olaydı. Uslanma. O zaman derdim abiler ne abisi canım o. Peki sevgili Mehmet Müdür'e, Wi-Fi'ci Mehmet'e ve iş arkadaşlarına, dostlarına, paydaşlarına, komşularına, akrabalarına, patronlarına, çıraklarına, emekçilerine günaydın, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın, sabah şeyleriniz hayır olsun inşallah. Günaydınlar olsun. Ya sabahın 7.48'inde gönderip de mesajını bekleyen kardeşim var ya. Sabah o saatten bu saate kadar. Günaydın Tolga Reis, hayırlı sabahlar herkese. Bu sponsorluk sırası bize ne zaman gelecek acaba diyor. Hemen şimdi. Hemen şu an. Hemen Cuma Ali Usta'nın verdiğinden bir fazlasını ver, hemen 2 dakika sonra Ümit'in son diyor. Ben de hiç. Ben hiç anında, bak tanıyanlar bilir, satarım. Hiç affetmem yani. Yani Cuma Ali Usta 3 mü veriyor? Sen 4 ver, sana satarım. Ali Gezen 5 versin Ali'ye, Arat Wifi 6 versin aldı. Hiç benim öyle bağlarım dostluktur, arkadaşlıktır, yemiş içmişliktir, yok efendim beraber yürüm, yok baba bana. Eklemdeyim babacım, sıra dediğin nedir lan? Bak IBAN'ımı gönderiyorum sana Ümit. Ümit'ciğim IBAN'ımı gönderiyorum, tamam mı? Bankadan bana mesaj geldiği anda yılların eskilemediği güzel insanı Ümit'in sunduğu Tolga dünyasında. En iyi Ümit bizim Ümit. 10 numara 5 yıldız Ümit. Güçlü saniyesinde. Hiç düşünmem bile lan acaba falan. Ha, öyle etik değerlerim lan, ayıp olur mu falan lan. Bana ne be. Hiç öyle şeyler düşünmem. Bu arada Cumali Usta'ya da selam olsun. Mehmet Kaya radyo başında ama bugün yalnız değil. Mehmet Kaya günaydın. Güzel bir gün olsun herkes için. Herkes hayırlı işler yazmış, göndermiş. Sana da günaydın Mehmet Kaya. Sana da güzel bir gün. Lan nasıl güzel bir gün olmasın Mehmet Kaya? Ne güzel. Zevcin Emine hemen yanında, kanatlarında böyle koltuğunda. Nasıl güzel olmasın? Nasıl Mehmet Kaya? Almışsın Emine Kaya'yı yamacına. Almışsın koltuğun altına. Almışsın Zevcen'in yanına, tutuyorsun elini. Bakıyorsun gözünün içine, sonra diyorsun güzel lan, daha nasıl olmaz? Hayat size güzel, hayat size güzel. Ben uslanmam. Emine de aynısını yazmış. Günaydın Tolga, günümüz güzel olsun. Ya senin günün nasıl kötü olsun? Bakmışım. Almışsın Mehmet'i yanına, girmişsin koltuğunun altına. Tutmuşsun elini, bakmışsın gözüne, derinliklere dalmışsın. Şimdi bir de oradan çiçekçi dükkanına geçersiniz. Çiçek bahçesinin içerisinde bir kahvaltı, bir kahve. Ondan sonra Mehmet Kaya gelir, seni şöyle bir sarar, sarmalar, sonra hadi karım görüşürüz. Sevgili Mehmet Kaya, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Emine Kaya'yı biliyorsunuz, Şamlıbel'de Lili Çiçekçilik. Çiçek zaten güzel bir zanaattır, güzel bir meslektir. Bir de kadın eli deyince daha güzel oluyor. Şamlıbel tarafından gelip geçerseniz, çiçek işiniz olursa mutlaka Sistem Tıp Merkezi köşesinde Emine Kaya'yla tanışmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İnanılmaz sanat yapıyor çiçekler. Lili Çiçekçilik Emine Kaya ve eşi Mehmet Kaya'ya günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ya biz iyi güzel hoş da.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Hayır, sonuçta parasını peşin aldık. Yedik kursağımızdan geçti gitti yani, o yüzden.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering yemekçilik bir telefon yakınınızda. Telefonunu kaydetmek için hem Tolga dünyasında duyabilirsiniz, hem de reklam kuşaklarımızda var, hem de Instagram'dan radyocu Tolga'yı takip edip oradan Yağmur Yemekçiliğe geçebilirsiniz. Ya da Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edip oradan Cumali Usta ile konuşup anlaşıp beraber çalışabilirsiniz. Teşekkürler Yağmur Catering Yemekçilik.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: istersen kalmayayım o cüzdanında, ne dersin?
1: Bugün işler oldukça bereketli maşallah. Tamam, biliyorum her sabah onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce insanla günün Mersin FM'de Tolga Dünyası'na başlıyor. Bunu biliyoruz. Ama önemli olan dükkanın önünden kaç kişinin geçtiği değil, dükkana kaç kişinin girdiği. Önemli olan programı kaç kişinin dinlediği değil, kaç kişinin müdahil olduğu. Bugün bayağı bir hareketlik var ya, bayağı bir bereket var.

0: yansın cüzdanında. Aman bir ecalim var.
1: Her kime?
0: Bu alemde kim sanıyorsun sen kral?
2: Kimmiş?
0: İşte kral. İşte star. Geliyor Eray Tan.

Evet. Az önce mesaj gönderenlerin arasında sevgili Süleyman vardı. Süleyman Cin. Toroslardan Süleyman Cin. Mesajına bir ekleme yapmış. Ali Gezen, Yalçın Atıcı, Süleyman Cin. Üçü var, biri yok. Buyur gel, başımızın üstünde yerim var demiş. Başım var olsun kardeş. Okey'e dördüncü mü alıyorsunuz la? Ben de geleceğim de beni misafir mi edeceksiniz lan? Vallahi Süleyman bir şey söyleyeyim mi? Hani yazın 3 ay boyunca oralardaydım ya, yani. Şu an programı Ankara'dan yapıyorum biliyorsunuz. Aramızda mesafeler var, kilometreler var, şehirler var, uzaklık var. Ama yazın 3 ay boyunca da oradaydım, yani Mersin'deydim. Mersin'de normalde Çeşmeli'deydim. Fakat Toroslara bir işim düştü, bir yolum düştü Toroslara. Özellikle Yusuf Kılıç'la bir Yalçın'ın yanına bir uğradım. Süleyman'cığım kusura bakma. Sen beni kaçırdın. Artık kısmet başka bahar, başka yaza. İnşallah gelirsek uğrarız inşallah. Yalçın da benim çok eski dostumdur. Ali Gezen de benim çok eski dostumdur. Bunlar hep eski dostluklar yani. Bir de yeni yeni dost olmaya aday olanlar işte Süleyman'dır. Bak Wifi'ci Mehmet de çok eski dostumdur mesela. Mesela Gülaran da öyle. Bak Kemal Karayılmaz da öyle. Alışverişten dostluğa gibi. Ender de yeni yeni böyle bir dost olacak. Ender de şimdiden Hacı abisine, hani Mersinli Erdemli İlçesi Çeşmeli mahallesindeki sitelerin birinde mümessil olan, yetkili olan, görevli olan Hacı abisine yanlıyor. Yanlarsa yazın birlikte oluruz. O da bizim bir dostumuz, dostlarımızdan biri olabilir yani. Az önce sevgili Ender güzel bir mesaj yazmıştı. Erken kalkanlara, yol alanlara, zaten kalkmış olanlara, yolda alanlara. Ben de demiştim ki senden olur, senden olur demiştim. Cevap hakkı doğmuş. Abi hani diyorsun ya sende iş var diye. Yok be abi. Depocu lazım gel dersen tamam diyor. Güzel depoculuk yaparım diyor. Oğlum depo deyip geçme lan. Depo deyip geçme. Şahsen ben radyocu değil de depocu olsam var ya. Tühü. O depoya bir tane kahve makinesi koyardım. Gelen geçene derdim kahve içen mi ya? Sosyal medyaya girerdim. Kahve içelim mi? Depo deyip geçme oğlum. Hazır mekan da var. Hazır mekan da var. Bir karton kutu böyle. Oo. Depo deyip geçme kardeş. Sana Burak vekalet etmeyi, yanına gelemeyiz diyor. O cebimde, sen kalbimde. Gelirsin kardeş. Niye gelemeyeceksin ya? Yani? Hani sen böyle arada uçuyorsun ya böyle şehirler arası. Uçağı bir ara benim buraya indirebilirsen bahçeye gel bir kahve içelim. Sana karşı boş değilim Ender ya. Kolay Mergin o kadar lafı lafa bağlamak diyor. Bir de benim konuşma hızım biraz hızlı ki kimse bir şey anlamaz diyor. Lan ben diyordum kendime hızlıyım diye. Bizden hızlısı mezarda diyordum bir de. Bir de ben diyordum şöyle böyle falan filan diye. Gelip geçmeye önce kal. Birazdan yağmur yemekçiliğin menüsünü paylaşacağım. 3 çeşit yapacağız 200 liraya ama Ender bizden önce bakmış. Tam gibiydin ya kıyamazdım içmeye. Instagram'da kırmaz yapı marketi gördüm. Dün listeye baktım. Cumal abinin kişisel tabasına vardı orada diyor. Şey mi diyorsun? Araştırdım diyorsun. Her türlü yaparım diyorsun. Ajan. Yaklaşık 1 saat 12 dakikadır Hacı abime selam göndermedim. Üzülmesin sayın Hacı abim. Selamlar, hürmetlerimi iletirim diyor. Sevgili Ender. İşte bu da dinleyicinin kardeşliği. İşte bunları da program buluşturuyor, birleştiriyor. Programda buluşup birleşiyorlar, ne güzel. Selam olsun sevgili Ender'e, selam olsun birazdan mesaj yazmaya hazırlanan Hacı abiye. Günaydın. Oldum.

0: Ve işte beklenen an geldi. Hacı abi de programa. Ender'cim, o kadar sayıkladın Hacı abi, Hacı abi diye. Al sana Hacı abi. Hacı abi radyo başında. Hacı abimiz Tolga Dünyası'nın denk gelince dinleyenlerinden, uzun yıllar devlete hizmet etmiş ve devlete hizmetinden sonra emekli olmuş ve şimdi de millete hizmet etmeye devam eden bir abimiz. Evet evet, bir dönem Tolga Dünyası'nın kadrolu polis memuruydu, asayişçisiydi. Ama şimdi Çeşmeli taraflarında böyle sitelerin olduğu yerde asayişi sağlıyor. Hizmete devam ediyor, millete hizmete devam ediyor. Günaydın Mersin, günaydın Tolga diyor, günaydın Hacı abi. Yağmurlu bir Mersin havasındayız Tolga, bugün resmen üşüdüm diyor. Abi üşümek ne kelime ya. Biz Ankara'ya geldiğimizde bu 1-2 hafta oluyor. 1-2 hafta içerisinde acayip derecede bir soğuk hissettik ya. Acayip böyle soğuğu iliklerimize kadar hissettik. Yağmur olayına gelecek olursak, yağmur olayı zaten çok uzun süredir var Ankara'da. Artık biz kombiyi açtık, petekleri falan çalıştırmaya başladık. Mersin'i de biliyoruz ama Mersin'deki gelip geçici, yalancı bu. Mersin'in böyle bir anda gelen yazı da yalancı oluyor. Bir anda gelen kışı da yalancı oluyor. Bu arada programı 1 Ekim Perşembe günü canlı yayınlıyorum. Programın 1 Ekim Çarşamba günkü, Perşembe günkü bölümünde Mersin yağmurluymuş, soğukmuş. Ama o programı siz 8 Ekim Perşembe'de dinleyeceksiniz. Malum bir mazeretim var. O yüzden o gün bu programın tekrarını dinleme ihtimaliniz çok yüksek. Hani 8 Ekim Perşembe günü dinleyip de ya arkadaş ne yağmuru, burası çok sıcak falan dediğiniz zaman ha Tolga gene arazi diyebilirsiniz. Ya eğer ki sizin için bir sakıncası yoksa, bak ne güzel planlı programını yapıyorum. 8 Ekim Perşembe günü, 1 Ekim Perşembe gününün programının tekrarını vermeyi planlıyorum. Ayık olun. Söylemiş olayım da sonra. Herkese selam olsun. Sana da iyi yayınlar kardeşim diyor. Eyvallah Hacı abim. Böyle böyle abi, böyle böyle bak. Ender şu anda senin fanatiğin. Böyle böyle abi, toplanacağız, çoğalacağız, büyük olacağız. Sonra artık nereye adaylığını koyarsan oylarım benden yani her türlü.
1: Eğer yarın gelmezse bu diyardan giderim var.
0: Caner radyo başında. Caner, bu da sevdiğim yeğenim, kardeşim Caner. Caner var ya, çok sevdiğim bir cümleyi mesaj göndermiş. Abi herkese selam.

0: Caner, ben bunu yapanlara ya bir bitmediniz diyorum ya. Ben bunu yapanlara sana diyorum. Yani bunu yapan o kadar çok insan var ki, yani sosyal hayatta da karşılaştığımda, ya sabah programını dinliyoruz, bize bir selam göndermiyorsun, vallahi veriyorsun ha. Ya Caner yapma bunu. Bunu sen yapmazsın ya. Sen de bunu yapmazsın. Vallahi herkesi saydın, bir tek beni unuttun ha herkes. Bak buradaki herkes kelimesi ne anlamına geliyor biliyor musun? Dünyada yaşayan 8 milyarı saymışım da 8 milyar birinci kişiyi unutmuşum. Bak herkes çok geniş kapsamlı. Caner'cim yani açıklama yapmak zorunda değilim ama yine de seni sevdiğim için açıklayayım. Herkesi saymıyorum kardeş. Selam gönderdiklerim programa mesaj gönderenler. Ender her gün 10-15 tane mesaj yazıyor. Yarın yazmasın. Yarın yazmasın. Hayatta işim yok. Ender'i mi sayıklayacağım ya? Caner. Anladın mı mevzuyu? Hani Tolga geliyor. Evet kim var? Bizim mahallede Ferdi vardı. Bir tane Ferdi Apaydın var. Bir tane Ferdi Berber var. Bir de orada Ziya var kasap. Bir de ben... Öyle olmuyor oğlum lan, mesaj gönderiyorlar. Bak mesela hiç bin bir çeşit Ferdi Apaydın diyor muyum? Demiyorum. Niye demiyorum?
1: Söyledim.
0: Çünkü yok. Yok piyasada yok. Esamesi okunmuyor. Dinlemiyor. Mesaj yazmıyor. Niye diyeyim? Bak mesela Kahraman Kilisli Ferdi Berber diyor muyum? Yok. Niye? Dinlemiyor. Mesaj göndermiyor. Bak mesela Başak Foto Gökhan diyor muyum? Yok. Yok mesaj göndermiyor. Dinlemiyor. Bak Kasap Ziya diyor muyum? Yok. Mesela mahallede sevdiğimiz abimiz Cevher abimiz diyor muyum? Yok. Dinlemiyor. Mesaj göndermiyor. Şimdi birisi çıkacak. Mahallede herkesi saydın. Beni unutmayın. Birazdan anam yazar anam. Herkesi saydın bana söylemedin selam. Herkese benden selam. Caner'e selam yok. Caner saçmalama, ona selam yok. Cevher'in oğlu Caner'e selam melam yok. Cumali Usta radyo başında. Ender Bey'e de teşekkür ederim. Kolay gelsin ona da diyor. O kadar keyfimdeyim ki ulusal sesleniş konuşmasını yapamıyorum bir türlü diyor. Bekliyoruz sabırsızlıkla. Ya abi sende para çok, ver parayı birine senin yerine yapsınlar. Bizim Ender'le konuşalım abi, o işi bağlayalım. Cumali abim. Bizim Ender'le o işi çözelim. Ender'e verelim parası neyse. Orada ulusal seslenişini o yapsın. Her zaman sen mi yapacaksın ya? Ha Cumali Usta.
1: Yanarım ben yanarım.
0: Adam keyfinden mızrağı çuvala sokmaya çalışıyor. Boşa koyuyor. Olmuyor, doluya koyuyor. Almıyor. Lan nasıl yapacağız lan?
1: Beklerim ben.
0: Bir şekilde olur inşallah. Hayırlısı olsun inşallah. Yağmur Catering emekçiliğe, Cumali Usta'ya, ekibine ve tırmın sanayi esnaflarına da hayırlı işler bol kazançlar. Hazır olun birazdan. Birazdan menü yapıyoruz, menü.
2: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200

0: Bugün ne yesek diye düşünenler, bugün ne pişirsek diye düşünen ev hanımları, menüde kafası karışanlar. Ya arkadaş, şöyle güzel bir yemek yiyelim, hem lezzetine varalım hem de az ödeyelim diye düşünenler. Bakın şimdi duyacaklarınıza inanamayacaksınız, ilk defa duyuyorsanız. Sizi için tavuklu bahçıvan kebabı duydunuz mu? Yağmur Catering Yemekçilik'te tavuklu bahçıvan kebabı, yanında mercimek çorbası, yanında da yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Patates dizme köfte sevenler var mı? Patates dizme köfte. Yanında yayla çorbası, yanında salata. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Dana ciğer sote. Dana ciğer soteyi sevenleriniz var mı? Yağmur Catering Yemekçilik'te dana ciğer sote, yanında soslu makarna, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Patlıcan musakkayı tek geçerim. Patlıcan musakka olsa, yanında bir de bulgur pilavı olsa, yanında bir de şalgam olsa, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Madem 1 Ekim sabahı Mersin hafif yağmurlu ve soğukmuş, şöyle bir kuru fasulye iyi gitmez mi ya? Evet evet. Tadı damağınızda kalacak müthiş lezzet kuru fasulye. Yanında pirinç pilavı. Yanında cacık. Yanında bir baş soğanı, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: Yağmur Yemekçilik sulu yemek ve kahvaltı salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Yağmur Yemekçilik Tırmıl'da ama evlere ve iş yerlerine servis var. Bir telefon yakınınızda. Instagram'dan takip edebilirsiniz Yağmur Yemekçiliği. Oradan irtibat kurabilirsiniz. İş yerlerinizin yemeklerini Yağmur Yemekçilik'ten isteyebilirsiniz. Benden size tavsiye.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Evet evet. Şarkılar zikirde. Programı bitiriyoruz, veda ediyoruz. Ama Ender yine yaptı enderliğini. Hem diyoruz gel vekili mutlakım ol, burada sen programlar yap. Yok yapamam diyor. Hem de diyor ki abi 2 saat yetmiyor ya diyor. Oğlum dur lan. Bizim de kendimize göre planımız, programımız var. Bizim de özel hayatımız var kardeş. Bizim de mevzumuz var yani. Bizim de kendimize göre...

Bugün de geldik, görevimizi yaptık Allah'ın izniyle. Bence keyifli bir iki saat oldu. Yarın bunu 4 saate tamamlayabiliriz. Şöyle ki, Tolga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla sizlerle birlikte oluyor ya. 5-7 saatler arasında da banttan yayınlarımız var. Yani yetmiyor diyenler sabah bir zahmet erken kalksın. 5'te kalksın tekrar dinlesin abi ya. Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşebiliriz, mesajlaşabiliriz. Instagram'dan Radyocu Tolga'da buluşabiliriz inşallah.

0: Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun inşallah. Rabbim bizi kötülüklerden, kazalardan, belalardan, cezalardan esirgesin, korusun inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
5: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
6: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
5: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı

0: Ahmet Yorgun. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
11: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Ya bence bir radyo programcısı programı açmadan önce böyle şeyler yapmaz. Önce programı açması gerekiyor. Yani sabah programı yapıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Efendim günaydın, günaydın, günaydın, günaydınlar olsun. Gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayır olsun. Yani şey de olabilir aslında. Vesselamın aleyküm. Şey de yapabilirsiniz mesela. Hello. Welcome to Tunici. I am a radio showman. I am a şakır şakır English crazy party bir party. Günaydın. Günaydınlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şeyleriniz hayırlı olsun. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM radyosu

Tolga Tolga Dünyası ile başlayanlar ve bunun yanı sıra aynı zamanda canlarım benim. Anne, kızım senin sabah erken kalkıp çocuklarını okula hazırlayan ev hanımları, anneler. Çocuklarını servise, okula yolcu eden, sonra da eşleri için kahvaltıyı yeniden hazırlayan, eşlerini uyandırıp kahvaltılarını yaptırıp işe gönderecek olan ev hanımları. Erkenden kalkan esnaflar.

Undan hamur, hamurdan poğaça. Undan hamur, hamurdan kahvaltılık ürünleri, börekler, çörekler yapan esnaflarımıza da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Erken kalkıp yollara koyulan şoförler. Yani kendi hususi araçlarını kullanan şoförlerin yanı sıra ticari araç kullananlar, taksiciler, dolmuşçular, minibüsçüler, otobüsçüler, kamyon şoförleri, tır şoförleri, tur şoförleri, forklift şoförleri, kepçe şoför operatörleri, vinç operatörleri. Ya operatör diyorlar ya kendilerine. İş makineleri operatörleri. Erkenden kalkıp yollara koyulanlar. Erkenden kalkıp yollara koyulan şoför mahallinde oturanların yolcuları, servisçiler. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Erkenden iş yerlerine varan esnaflar, dükkanlarını besmeleyle açanlar. Dükkana girer girmez çayın suyunu koyanlar. Kahvaltısını dükkanda yapacak olan esnaflar. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Otomotiv sektöründe faaliyet gösterenler, otomotiv yedek parçacıları, tamir bakımcıları, ustaları, kalfaları, çırakları, oto aksesuar ürünleri esnafları, oto cam ürünü esnafları, otoboyaj ürünü esnafları, böyle bu arabalar, otobüslere, minibüslere modifiye yapanlar, reklamcılık yapanlar mesela orada, şey yapanlar, minibüslere, servislere falan yapıyorlar ya böyle. O arkadaşlar. Ya otomotivle ilgili ellerinden ne geliyorsa her türlü şeyi yapan. Mesela benzin istasyonu çalışanlara. Tabii canım, her ne kadar kendilerine biz pompacıyız dese de benzin istasyonu görevlileri. Yani onlardan mesela gece nöbetinden kalanlar var. Birazdan nöbete devrilecek olanlar var. Şimdi nöbete doğru gidenler de var. Efendim sizlere de günaydın. Kolay gelsin. Hayırlı sabahlar. Erken kalkan, yol alan emekçiler, çalışanlar, mesaiye doğru yola koyulanlar, şu an servislerde olanlar. Ya sonrasında şey diyorsunuz, Tolga geçen gün bütün esnaflarını sordum, bizi saymadın ha. Peki o zaman tamam, kaynakçılar, evet evet. Sanayi sitesi esnafların içerisindeki kaynak makinesiyle kaynak yapan, torna makinesiyle torna yapan, yine ekmeğini taştan çıkaran, yine emek veren tüm dostlar. Selam, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Berberler, kuaförler. Sahte dostlar. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Halle, kızım senin, havan ne? Ya işte ben tüm esnaflar diyeyim, hepiniz üzerinize alın. Ya da mesaj gönderin, biz de varız, bizi de unutma deyin. Söyleyeyim abi ya. Tüm esnaflara, emekçilere, ustalara, kalfalara, çıraklara, stajyerlere, patronlara, işverenlere, müdürlere, amirlere, şeflere,

Ya esnaflar dedik, erken kalkan yol alanlar dedik, fırıncı ustalara dedik, undan hamur, hamurdan ekmek yapanlar dedik. Tabii şeyi de unutmamak lazım ya. Lokantacılar, aşçılar, şefler, garsonlar. Tabii canım ya. Evet. Kıdemli aşçılar. Artık yemek yapmayı bir sanat belleyen ve bu sanatı icra eden ustalar. Bunların arasında Cumali Usta. Cumali Ustamıza da günaydınlar ve ekibine. Adam mesleğe gönlünü vermiş. Hani ben diyorum ya ömrü

0: ömrümün yarısından fazlası bu meslekte geçti diye. Aynı şey Cumali Usta için de geçerli. 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil, 20 yıl değil. Tam 31 yıldır. Yani 1995'ten bugüne 31 yıl boyunca mesleğini icra eden, mesleğinde 31. yılını kutlayan Cumali Kırmaz Usta. Mesleğindeki tecrübelerle bundan yaklaşık 15-20 sene öncesinde, madem ben meslekte iyiyim, seviliyorum, elim lezzetli, o zaman ben bir işletme açayım diyerek Yağmur Catering yemekçiliği bizlere kazandıran Cumali Kırmaz Usta. Madem bir dükkan açacak imkanı Rabbim bana verdi, o zaman ben de halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla ben yemediğimi kimseye yedirmeyeceğimi, aşırı karlar gütmeyeceğimi, yanımda çalışan personelin hakkını vereceğime, kıymetini bileceğime, yanımda çalışan elemanın maaşını hakkından fazlasını vereceğime, ama yemeklerden çok astronomik, çok yüksek rakamlarla kar etmeyeceğime, tamamen halka hizmet ve personele istihdam sağlayacağıma her türlü and içerim diyen Cumali Usta. Cumali Usta. Cumali Usta. Yağmur Catering yemekçilikten Cumali Usta ve ekibine de günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şerifler hayır olsun inşallah. Tabii canım ya. Madem bir meslekte iyisiniz, o zaman bir işletme açmak en doğal hakkınız yani.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duyduğunuz gibi kaliteli, lezzetli, doyurucu, güvenilir ve ekonomik yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Hadi iyisiniz ha, iş yerlerinde de servisi var, tabildot usulü servisi var. Evet evet, arıyorsunuz, bağlantı kuruyorsunuz. İşletmenizin yemeklerini Yağmur Catering Yemekçilik getiriyor. 10 kişilik olur, 20 kişilik olur, 50 kişilik olur, 100 kişilik olur. Hiç fark etmez. Evet evet, işletmelerinizin tabildot usulü yemekleri Yağmur Catering Yemekçilik'ten, Cumali Usta'nın lezzetli ellerinden geliyor.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Bugün değil ama bir gün ihtiyacınız olursa, düğününüz olur, nişanınız olur, toplu yemek vermek istersiniz, cenaze olur, cenaze yemekleri var biliyorsunuz. İşte bu konuda, bu mevzuda da Yağmur Catering Yemekçilik bir telefon yakınınızda. Yağmur Catering Yemekçilik. Ben senin boşluğunum. Yağmur Catering Yemekçilik. Olmayan umudum. Dırmıl Sanayi sitesinde Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderip siparişlerinizi verip bağlantı kurabilirsiniz. Yağmur Catering Yemekçilik. Cumali Usta ve ekibi, gününüz aydın, sabah şefleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar olsun tüm esnaflar, tüm aşçılar, tüm garsonlar, tüm komiler. Senin yerine yokluğun dolduruyor senin yerini.

erken kalkıp yol alanla bu programa tesadüf eden, bu sesi duyanlar siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 8432. Kaydedin numarayı, bugün değilse bile bir gün lan.

0: Kavga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yoldasınız, bir eliniz direksiyonda, bir eliniz viteste. Telefonu çıkartıp da kaydedemediniz. Aklınızda kalmadı numara, merak etmeyin. Instagram var, daha kolay irtibat kurulabilir. Instagram Radyocu Tolga. Takipleşebilir, mesajlaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takip et, direkt mesajını gönder. Ama şimdi molamızı verelim. Ama şimdi ihtiyacımızı gidelim. Ama şimdi çayımızı alıp gelelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
0: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36. Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
2: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde

0: alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Yeni dönem başlar.
1: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

günaydın olsun. Şimdi biz de sabah 5-7 saatler arasında programın tekrarını yayınladığımızdan mütevellit programın tekrarını dinleyenlere defalarca kere günaydın dedik. Yani 5-7 saatler arasında, yani biz 2 saatlik program içerisinde ortalama 20 kere günaydın dediysek eğer, ortalama ben inanıyorum ki hedef kitlemiz ortalama 2 milyon kişi ise, bunların 1 milyonunun radyo dinleme alışkanlığı varsa, 1 milyon radyo dinleme alışkanlığı olan dinleyicinin içerisinden en azı 900 bini Mersin FM dinliyorsa, bunların 800 bini Tolga Dünyası'nı biliyorsa, bunların nereden baksanız herhalde bir 100 bini falan 7'den öncesinde sahada piyasada oluyordur diye tahmin ediyorum. 5-7 saatte arasında birçok dinleyicimize günaydın diyerek uğurladık. Birçok dinleyicimiz erken kalktı, yol aldı. Belki hala yollarda abi yani. Adam sabah 5'te mesela nedir efendim? Adana'dan çıkmıştır yola. Adana'dan yola çıkmıştır. Antalya'ya doğru gidiyordur. Açmıştır radyosunu. Tolga Dünyası'na tesadüf etmiştir. Şu an otobandadır. Hala duyuyordur, dinliyordur mesela. Neden olmasın abi yani? Neden olmasın ya? Ne bileyim, belki böyle Silivke tarafından geliyordur. Radyoyu yakalamıştır frekansı, Tolga Dünyası'nı, tamam mı? Şimdi hala böyle Pozan tarafına doğru yoldadır. Hala dinliyordur abi, neden olmasın? Adam dolmuş şoförüdür abi. Dolmuş minibüs şoförüdür, kop şoförüdür mesela. Yaklaşma. Servis şoförüdür. Başlamıştır sabah 5'te servis çekmeye. Yani 5-6 arası bir tur yapmıştır. 6-7 arası bir tur. Şimdi 3. turdadır ama hala dinliyordur mesela. Ha, bunun yanında ille de böyle 7'den önce tekrar programa denk gelmiş diye bir şey yok. 7'de mesela kalkmıştır adam. 7'de yola koymuş. Hala yoldadır mesela şu anda. Olur olur, neden olmasın ya. Bir şekilde olur, neden olmasın. Olur olur. Yani biz canlı program olarak 7-7,5 saatler arasında birçok dinleyiciyi uyandırdık. Birçok dinleyiciyi yola koyduk. Birçok dinleyici yola koyuldu. Birçok dinleyici hedefine ulaştı. Belki de şu anda iş başında işbaşı yaptı. Ama biliyoruz ki hala uyanamayanlar var. Uyandırılamayanlar var. Ayakta uyuyanlar var. Yani şu anda serviste belki uyukluyordur adam mesela. Yani umuyoruz ki servis şoförü değildir ama servisi kullananlardır mesela. Onlar da şu anda hala afyon patlatmaya çalışıyorlar. İnanıyorum var yani şu anda. Yani uyanıp da yola koyulanlar olduğu kadar hala uyanamayanlar, uyandırılamayanlar olduğunu da biliyorum yani. Tahmin ediyorum yani. Tabii canım, kesin olasılık dahilinde vardır yani. İnanıyorum, inanıyorum, vardır vardır. Yapacağız, yapacağız. Program içerisinde onları da uyandıracağız. Ama ben yine de bir kere daha sormak isterim. Yani şu anda bu programı kimler dinliyor? Kimler nereden dinliyor? Tolga Dünyası'nı kimler nereden kimlerle dinliyor diye. Ben inanıyorum ki şu anda programı dinleyenlerin arasından mesaj gönderecekler mesela. Biz de dinliyoruz. Biz de şuradayız. Biz de buradayız. Bizim de gözümüz sende, kulağımız sende. Gözümüz yolda, kulağımız sende diyecekler. Biliyorum ki birazdan da mesajlar gelecek. Biliyorum ki biz de dinliyoruz, biz de şuradayız, buradayız diyecekler. Biliyorum ki onlar da bir şekilde programa müdahil olacaklar. Biliyorum ki biz de dinliyoruz Tolga, bize de bir selam gönder diyenler olacak. Biliyorum ki onlar da mesajlarını gönderip, yahu Tolga bizi unuttun mu? Biz de buradayız ya, biz de dinliyoruz ya, bizim de kulağımız sende. Biz de Tolga Dünyası dinlemeye alıştık. Müptelası olduk. Biz de Tolga Dünyası'nı dinlemeye doyamayanlardansınız diyecek ve birazdan o mesajları gelecek. Aga gelecek sana söyleyeyim.

Evet. Ondanlı ya böyleli. Şu an bu sesi duyuyorsan hemen telefonunu alıyorsun eline. 0546 977 8432'ye gönderiyorsun, geliyor mesajını. Şu anda birçok mesajım var. Sahipleri mesaj gönderenler sabırsızlanıyor. Böyleli böyleli. Telefonu alıyorsun, günaydın yazıyorsun. 0546 977 8432'ye gönderiyorsun. Böyle oluyor yani. Günaydınlı oluyor yani.

Bölgenin en sevilen ve dinlenen en çok dinlenen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM frekanslarında. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen ve dinlenen ve en çok dinlenen radyo programı Tolga Dünyası'ndasınız. 2 Ekim Cuma sabahından, 2 Ekim Cuma gününün sabahından günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, sabah şeylerinize hayırlı olsun.

0: duyulmasına. İşte şişeler, rakı da, bira da falan. Affınızı sığınıyorum. Bazen böyle gözden kaçıyor. Hani normal zamanda böyle bir şey yapması benim tarafımdan kabul edilir, affedilebilir bir şey değil. Hele ki cuma günü asla böyle bir şeye şey yapmam, normal şartlarda müsaade etmem. Ama olmuş oldu yani. Ama yine de biz bunu unutalım. Anlatabildim mi? Az önce yaşananı unutalım. Şişeler düşüydü buydu. Hani benim bir jingle'ım var, bilenler biliyor. İlla da bir şey içeceksek çay içelim abi ya.
1: Eski sobalar, sonalar, ranzalar, develer, demirler, hurdalar.
0: Kimler radyo başında? Halil bugün yine erken kalkıp yol alanlardan. Halil sabah 5-7 saatler arasında Tolga Dünyası'nın tekrarına tesadüf edenlerden.
1: Hanımış, benim
0: Halil bugünün en erken kalkan dinleyicisi. Sabah 6:25'inde bize Mersin'in gökyüzünün fotoğrafını göndermiş. Hem bir tarafta bakınız, yerde deniz, gökte bulutlar. Gri bir hava. Şu an Ankara'dayım. Mersin'i çok bilemiyorum ama meteorolojiden takip ettiğim kadarıyla gök gürültülü, sağanak yağışlı bir hava olması bekleniyor Mersin'de. 2 Ekim Cuma gününde. Ve Halil Adaloğlu da bu bulut olaylarını, bu meteorolojik olayları bize fotoğraflamış. Gökyüzünde şu anda bulut dansı var. 6:25'te öyleymiş. Daha henüz o zaman güneş daha doğmamış. Güneş daha uyanmamış. Güneş daha mesaisine başlamamış. Muhtemelen güneş şey yapmıştır. Ya biraz daha ya, ben uyanmayacağım. Bir 5 dakika daha ya. Güneş bugün, güneş şey diye olabilir muhtemelen. Bugün işe gitmeyeceğim, karnım ağrıyor. Mersin'de böyle bir durum söz konusu. Evet evet. Güneşin, yani bildiğimiz güneşin, metaforik olarak güneşin eylem yaptığı bir gün. Artık yeter ya, gün aydınlatmayacağım arkadaş. Ne ya bu, gününüzü ısıtmayacağım ya. Bugün çalışmıyorum oğlum, çalışmayacağım lan. Güneş bugün şeyde yani, triplerde depresyona girmiş. İş yavaşlatma eylemi yapıyor. Mersin'de güneş yok diye tahmin ediyorum. Ben bunu derken bir tanesi şak diye güneşin fotoğrafını gönderiyormuş. En azından 6:25'te Halil Adaloğlu'nun mesajında göndermiş olduğu fotoğrafta gördüğümüz kadarıyla bulutların dansı var. Bakınız, Akdeniz'in incisi, güneyin bizi güzel Mersin'imizde deniz var. Denizli böyle almış bir kısmını. Bir kısımda kadrajın, bir kısmında tabanda deniz var. Kadrajın diğer kısmında tavanda gökyüzünde bulutlar var. Tabi silüetler var böyle. Mersin şehrimizin silüetleri var. Adamsın ya. Halil Adaloğlu. Günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Sabahın 6:25'inde.
1: Sobalar, sonalar, ranzalar.
0: Sabahın 6:25'i.
1: Geldi,
0: günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Cuma'mız mübarek olsun diyor. Vallahi olsun ya. Harbiden ya. Hayır olsun Cuma'mız. Hayırlara vesile olsun ya. Üzerimizdeki şu kara bulutlar kalksın arkadaş ya.
1: Mantişim.
0: Harbiden diyorum, biz de artık yani yetmez mi arkadaş, üzüldüğümüz, mutsuz olduğumuz, sıkıntı, sorun, problem yaşadığımız yetmez mi ya? Harbiden şu cuma var ya, bize hayır getirsin ya. Şu cuma bizlere güzelliklere vesile olsun ya. En azından hani böyle gökten para yağıp da para sorunumuz çözülmeyecekse bile. Hani ne bileyim, tanımadığımız dedemizden biraz kalmayacaksa bile. Zaten biz öyle kolay paranın peşinde değiliz, hiçbir zaman olmadık. Yani en azından böyle çevremizdeki kötü insanlar kendi kendine böyle bizi bıraksın. Çevremizdeki kötü insanlar artık ya birdenbire bir şey mi oluyor, iyileşiyorlar mı, iyi mi oluyor? Bunun bir duasını yapıyor doğaca ya. Kötü insanları da diyor, izledi cemalinle diyor, doğruluğa sevk eyle. Yok ben sevk olmam diyorlar sana diyor. Kahru perişan, bak güzel ha bu, harbiden bak. Rabbim sağlık, sıhhat, güç, kuvvet versin diyor. Elhamdülillah. Tabii her şeyin başı sağlık, sıhhat, güç, kuvvet. Daha da önemlisi aslında din, iman. Din, iman olunca sağlık, sıhhat de oluyor. Sağlık, sıhhat olunca güç, kuvvet de oluyor. Yani sabah nasıl bir mevzuyu dinlemiş bilmiyorum ama Tolga'cığım sen adam satmazsın, adam gibi adamsın demiş. Sabah dünkü programın tekrarını verdiğimize göre... Ne dedik acaba? Niye? Kim kimi sattı? Nasıl sattı? Vallahi Halil'cim teveccühü gösteriyorsun. Teşekkür ederim ama satarım abi. Satarım yani. Satarım. Problem yok yani abi. Ben böyle daha beni tam tanımamışsın yani. Satarım abi. Ve Fatih Öz radyo başında. O da 7.34'te

0: koyulmuş yola. Günaydın kardeşim, hayırlı cumalar diye. Günaydın, hayırlı cumalar Fatih Öz. Bade Sultan'ın babası Fatih Öz. Mustafa Efe'nin babası Fatih Öz. Aksu Arıtma'nın kurucusu, yönetim kurulu başkanı Fatih Öz. Celal Ortağ'ın ortağı. Mecit Yalçın'ın iş arkadaşı. Hani Yavuz işte, müdürün işvereni.
1: İşimde montajım annesi.
0: Su arıtma cihazlarımızın müsebbibi Fatih Öz. Düştü, bugünkü yolcumuz sadece Bade Öz diyor. He. Mustafa'nın ders boş muymuş?
1: Baktım,
0: Mustafa bugün dersi kaynatacak mı? Yoklama yok mu diyor Mustafa. Mustafa bugün uygulamaya mı kaldı? Staja mı geçti Mustafa? Fatih Öz. Ya Fatih'cim, geçen de söyleyecektim, unuttum da. Senin oradan beni arıyorlar sürekli ya. Senin haberin yoktur diye tahmin ediyorum. Ya benim Fatih Öz'den aksu arıtmadan birkaç tane su arıtma cihazı taktırdım. İşte yazlığa, kışlığa, yaylaya, işte Ankara'ya falan, Tokyo'daki arkadaşa hediye falan. Bunların hepsinin kaydında benim ismim var. Arıyorlar, filtre değişimi diyorlar. Bak bak. Bir tane sanırım Mezitli'de bir arkadaşa hediye etmiştik. Onunla ilgili arıyorlar. Yok, kullanmıyoruz çok fazla diyorum. Ama diyorlar yapmamız lazım. Ama diyorlar filtre diyorlar. Fatih'cim paraya mı sıkıştın? Şey mi dedin, arayın Tolga'yı, filtrelerini değiştirelim mi? Fatih, muhtemelen arayanlar şey bilmiyor. Benim ismin üzerine yanına not düşürsene. Evet, filtrenin değişme zamanı gelmiş ama bak, amayı büyük harflerle yazsınlar. Ama bu adamdan para çıkmaz diyor ya. O arkadaşlara bir daha söyleyeyim, dur. Fatih Bey'e sorun diyeyim.
1: Sandım.
0: Tamam, filtrelerin zamanı geldi ama bizde para yok. Yani aksu arıtma müessesesinden filtre değiştirmeyi istiyorsanız bütün sattığınız cihazların filtresini değiştirin. Ne var yani? Beni bana sattıklarını. Yani bir günlerle bunu yapmak da benim için büyük bir başarı olur herhalde. Bakmayın böyle dediğime. Fatih'e şu an bir adres vereyim. 15 dakika sonra değilse bile 15 gün içerisinde mutlaka değiştirilir abi. Abi de iyi çalışıyorlar ha kızlar. Arıyorlar, Tolga Bey merhaba. Mezit adresinizdeki su arıtma cihazımızın filtre. Hatta geçen abla şey dedi. Abla yok dedim, fazla geri şey dedi. Sakın oradan su içmeyin, çok sağlıksız. Ne gerekiyor dedim. Ya işte bize bir 10 bin lira ateşleyin bizi. Abla öyle diyor. Sağlıksız, sakın yaklaşmayın yanına. Filtrelerinizde. Yani filtremizde para sıkışmış. Para onu gelip çıkar. Mezit gelecekler değil mi? Gelecekler. Aksu Arıtma, Fatih Öz, Orion Su Arıtma Sistemleri ekibi. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, gününüz aydın olsun. Savaş şehirleriniz hayır olsun. Fatih Öz, Fatih.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Benim dünyamdasınız.
2: Mersin FM
3: 104.6.
1: Benim radyomdasınız.
4: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
4: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu
1: Tolga dünyasındasınız. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyası. Tolga dünyası. Tolga dünyası. Tolga dünyası. Peki Yağmur Catering Yemekçilik sizlere neyi sunuyor arkadaşlar?
4: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Kaliteli, lezzetli, doyurucu ve aynı zamanda güvenilir hijyenik ve aynı zamanda ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik. Peki Yağmur Catering Yemekçilik sizlere ne sunuyor arkadaşlar? Yani şimdi belki kahvaltı yaptınız, yapmadınız, belki birazdan yapacaksınız, belki yemek piyasasına hakimsiniz, gurmesiniz. Yani benim gibi gırtlağa düşkünsünüz, homini gırtlaksınız yani. Piyasayı biliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki şöyle güzel bir karnımızı doyurmanın bedeli şu an 1000 liradan aşağı değildir falan diyorsunuz. Ya da ne bileyim geçen bir İskender yedim 700 liraydı diyen var. Ne bileyim geçen gün bir şöyle güzel bir kebap servis yedim 600 lira falan diyen. Valla ben lahmacuna gidiyorum 500 liraya doyuruyorum karnımı diyen var. Tantuniye bir tane yersen 400 lira, iki tane yersen 800 lira. İçeceklerle beraber 1000 lira anca diyorsunuz. Ama bilmediğiniz bir gerçek var. Yağmur Catering Yemekçilik için ne diyoruz? Öncelikle eğer ki güven arıyorsanız güvenilir abi. Hijyen arıyorsanız hijyenik abi. Yani eğer ki ustalık arıyorsanız adam yani 30 yılı aşkın süredir aşçıbaşı usta, eli lezzetli, anlatabiliyor muyum? Bunun yanında tüm bunlarla beraber Tolgacığım lezzetli de olması lazım diyorsanız lezzet abi, lezzet fırtınası. Abi bir de doyurucu olsun diyorsanız doyarsınız abi, doyarsınız. Ya doymazsanız söyleyin. Cumali Usta bir çamça daha verecek mi ya? Bol bol ye, az az öde. Bol bol ye, az az öde.
4: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
1: Duydunuz değil mi? Bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. Yanında limonu, biberi ve ekmeğiyle beraber. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil. Sadece 200 lira. Duydunuz değil mi? Doyurucu, doyurucu. Bol bol doyurucu, bol bol.
4: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Şimdi tabii düşünecek vatandaş, 3 çeşit derken hangi 3 çeşit diyebilirsiniz? Abicim ana yemek var. Ana yemekten bir tane seçiyorsun. Yanında pilavı var, ikinci çeşit dediğimiz. Ya işte bu pilav olur, çorba olur, makarna olur, bu var. Yanında salata var, üçüncü çeşit dediğimiz. Hani bu salata olur, ayran olur, şalgam olur, meyve olur, yoğurt olur, bir tanesini seçiyorsun. Üçü bir arada abi. Şimdi üçünü masaya koyacaklar. Limon, biber, ekmek olmaz mı? Onlar da dahil olmak üzere. Bol bol yiyeceksin, az az ödeyeceksin. Üç çeşit yemek, tabelda usulü sadece 200 lira. 200 lira. Yağmur Catering Yemekçiliğin lokantası, mutfağı, tırmız, sanayi sitesinde ama bir telefonla 5 dakikaya her yerde. Hani böyle iş yerlerinde tabildot var ya, bir telefonla 5 dakikaya her yerde. Şimdi sanmıyorum aranızdan bir tane zarif, anlıyor Cumali Usta bana Erdemli'ye böyle bir tabildot demez herhalde ya. Selamünaleyküm, Tarsus'tan arıyorum. Bize iki kişilik yemek gönderir misiniz? Tolga'dan duyduk da 200-400 ya, bir gönder gelsin. Öyle demeyin yani. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Selamünaleyküm Cumali Usta. Biz Silifke'den arıyoruz. Bizim burada 100 tane personelimiz var. Her gün yemek işini sen halledebilir misin deyin. Gelir Silifke'ye gelir. 100 kişilik yemek dersen olur. 100 100 kişilik Silifke olur, Tarsus olur, Adana olur, Erdemli olur, Tarsus'a her taraf olur. 100 kişilik yemek, yap bağlantıyı. Böyle masaya koy baba balya balya parayı, koy baba balya balya. Bağlantıyı yap. Al sana telefon numarası, al sana.
4: Sipariş telefonu 0540.

0: 0542 144602 0542 144602
1: dedik. Ama numarayı kaydedememiş olanlarınız olduğunu tahmin ederekten Instagram'dan Yağmur Yemekçilik. Takip edin, direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçi.

0: sonra Cumali Usta da aramıza katıldı. Cumali Usta da halkı selamlıyor. Hayırlı sabahlar diliyor. Hayırlı cumalar diliyor. Öncelikle kardeşine, yani bana Tolga Dünyası, Tolga'ya Tolga Dünyası dinleyicilerine, Mersem dinleyicilerine. Sonra İslam alemine, sonra tüm insanlığa hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. 1995'ten günümüzü 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçilik kurucusu ve işletmecisi Cumali Usta. Gelsin, tüm dinleyicilerimize hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. Gelsin. Halkı selamlıyor, sevgilerini, saygılarını sunuyor. Gelsin. Cumali Usta, senin de sabahın hayırlı olsun abim. Gelin. Cumali Usta, sana da hayırlı cumalar olsun abim. Abim abisi, canım abim. Sağ göbeğim, bir sağ, bir sola. Instagram'dan Radyocu Tolga takip edilebilir, mesaj gönderilebilir. Instagram'dan Radyocu Tolga'da buluşabiliriz, kaynaşabiliriz ama şimdi çayımızı alıp gelmemiz icap eder.
1: Onu 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam, tanıtım.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.

0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
10: Ediyor. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor. Ya madem benim böyle bir yeteneğim var, niye böyle ediyor diyorum ki? Şey yapsam daha karlı olmaz mıyım ya? Kenara alırım. Hurda, demir, bakır, hepsini alırım, hepsini alırım. Olur ha, işsiz kalırsam. Harbiden gel vatandaş, gel.

Tolga dünyasına gel. Ya da şu anda beni dinleyen birçok esnaf arkadaş var ya. Şey diyebilir Tolga'cığım, biz senin performansını biliyoruz. Biz sana bakiyiz, biz sana her türlü kefiliz, gel bizim dükkana diyebilirler mesela. Mesela neci adam mesela, kebapçı. Gel vatandaş, gel kebap, ciğer, kuşbaşı, gel. Ailesi olmuş klimalar efendim, buyurun gel. Sayın abinin. Ne bileyim adam mesela neci olsun, otoparkçı mesela. Oto yıkamacı. Gel gel gel, sağ yap, sol yap, iler gel gel gel, düz, tamam abim bırak or ya. Yaparız ya ya. Pazarcıdır mesela. Gel ablam gel. Adriana Lima bile buradan geliyor. Gel ablam. Gel ablacım. Bu parçaları al. Eltini kıskandır, görümceni çatlat. Gel vatandaş gel. Bir kendine bir kaynağına, ikisi bir arada. Gel vatandaş gel. Aşkım. Nazarda baba söyleyeceksin ya. Ya bunu yaparken tabii bir tane de kafamın üstüne ikizleri takke koyup öyle şov işi bizim. Bunu kaybetmiş berduşum alasın. Nedir bu işin piyasası? Böyle bir performans sergilese bir pazar tezgahında yömye ne kadar oluyor? Yani şu an bu işten daha mı iyi alırım? Nedir yani? Var mı teklifler? Teklifler açım. Arkadaşlar beni tanıyan bilir. Her türlü teklifi açım. Ahlaklı, ahlaksız hiç fark etmez. Öyle böyle kriterlerim yok yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle kanunlarım yok yani. Aklınıza gelen bütün teklifleri bana söyleyebilirsiniz. Yani gündelik teklifler. Mesela şey diyebilirsiniz. Tolga'cığım bu gece gidiyorum, bize gel. Gelir mi? Aradan haber verin yani. Tolga'cığım şu kuluçların biraz sertleşmiş, bir kütle temiz. Olur mu? Bana tarifeden bahsedin, paradan bahsedin. Her türlü teklife varım yani. Evet. Mesaj var değil mi? Mesaj var, evet. Kim var? Süleymancın var, Süleymancın. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyor. Daha önce de söyledim, bugün cuma olduğu için bir fetva daha vermiş olayım. Bir fetva daha vermiş olayım. Bir vaaz daha vermiş olayım. Elhamdülillah Müslümanız, inanıyoruz. Müslümanlıkta selam vermek sünnettir, selam almak da farzdır. Şimdi selam aleyküm diyen bir insan selamın sünnet sevabını alır ya. Ondan sonra bu selamı alan kişi eğer ki ve aleyni ve aleyküm selam derse sevabın farzını, farz sevabını alır. Aynı zamanda ilk selam veren kişi de diğer arkadaşının farz sevabı almasına vesile olduğu için artı bir de farz sevabı alır. Yani şimdi çok karışık değil ya. Selam aleyküm diyeceksin, aleyküm selam diyeceksin. Basit yani, anlatabiliyor muyum? Sevap koyun diyorum ya, böyle yani. Yani şimdi bana Süleyman selam aleyküm demiş ya, sünnet ya. Ve aleyni ve aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne oldu? Farzı yerine getirdik. Sevap koyun koyduk baba. Sevap koyun var ya, bugünlerde iyi değer kazandı. Size söyleyeyim arkadaşlar. Dünyayı görüyorsunuz. Çivisi çıkmış her yer, her yerde. Emin olun en güzel yatırım diğer tarafa yatırım. En güzel yatırım dine imana yatırım. Söyleyeyim ben size. Ben yatırımımı yaptım. Orada cennette köşem tam. Yani insanda böyle çarpılacağım var ya. Yok ya, kendimce işte bir şey yapmaya. Günahlarıma kefaret olsun diye uğraşıyorum. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum diyor. Süleymancın bereketli kazançlar. Erken kalkıp yol alanlardanım diyor Süleyman. Cuma sabahından herkese selam, Tolga dünyasını dinlemeye devam diyor Süleyman. Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yusuf Kılıç mahallesi. Sevgili Süleyman ve dostları, günaydınlar, hayırlı sabahlar, gününüz aydın, sabah şevkleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar. Ender de sabah erken mesaj gönderdiydi. Görmezden geldiydim. Bir kısmını okuyayım. Günaydın abi. Sana ve dinleyen kimler varsa herkese merhaba. Hayırlı cumalar diyor. Aşkım.

Bu arada sevgilenler, programımızdan mesaj gönderip renk katmaya devam ediyor. Sevdiğimiz bir karakter, sevdiğimiz bir kişilik. Harbiden yani şimdi burada sessiz dinleyip de ne lan her sabah demeyin. Adam program müdahil oluyor abi yani. Program müdahil. Bir dizi film düşünün, dizi film izliyorsunuz. Başrol oyuncusu var, yan karakterler var. Şey diyemezsiniz, bu yan karakterin burada ne işi var? Emek vermiş. Bu da aynı Ender de programımızda. Programımızda bir dizi, her gün yayınlanan bir dizi. Olur. Tamam, başrol benim işte, yardımcı oyuncu falan. Ya Ender de bir karakter abi burada yani. Adam ne güzel emek gösteriyor, mesaj yazıyor. Böyle karşılıklı şey yapıyoruz. Sonra demeyin her sabah. Ender yazdığı mesajında birçok dinleyicimize ve dinleyicilerimiz arasından Hacı abiye de günaydın demiş, Hacı abiye. Evet. Adam düşünceli adam ya. Cümletten herkese hayırlı işler diyor. İşinde gücünde olanlara hayırlı işler, evinde olanlara iyi istirahatler, yolda olanlara iyi yolculuklar. Abim canım abim Hacı abim, seni unutmak mümkün mü ya? Saygılarımı sunuyorum diyor. Ya Ender şimdi Hacı abisine selam gönderiyor diye Hacı abisi yazın onu alacak, havuza sokacak diyoruz ya. Böyle giderse herhalde daire verecek Hacı abi ha. Alo Endercim, Lipanis 5'ten arıyorum. Sana bir daire ayarladık yavrum, bir ara tapuya gidelim de. Olur mu olur? Olur mu olur yani, neden olmasın? Ve Hacı abi de sahnede, sahaya çıkmış. Günaydın Mersin, günaydın Tolga diyor Hacı abi. Abim abim, Hacı abim de radyo başında. Puslu, kapalı bir Mersin sabahı. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Sana da iyi yayınlar paşam diyor. Hacı abim. Yani bana şu an nerede olmak istersin deseler oralarda olmak isterdim. Hacı abi şu anda Çeşmeli Mahallesi'ne doğru gidiyor. Liparis 5 civarına, o bölgeyi bilenler biliyorlar. Tam böyle deniz kenarı. Harbiden puslu bir Mersin sabahı diyorsun ya abi. Hacı abinin odası da hem havuz hem deniz manzaralı böyle. 3 adım attıktan sonra deniz. Denizin kenarına gideceksin abi. O mis gibi havayı çekeceksin bence. Puslu iyidir yani. Biliyorsunuz kurt puslu havayı sever. Yani burada, buradaki kurt da ben olduğuma göre. Denizin kenarı. Düşünsenize, güneşin yakıcılığı yok. Buz gibi bir Mersin sabahı yok. Bulutlu, puslu bir Mersin sabahı. Hayırlı sabahlar Çeşmeli Mahallesi sakin.

0: Bilenler biliyor, ömrümün yarısından fazlasını mesleğime adamış bir adamım. Başarılı olduğuma inanıyorum. Bugüne kadar birçok ödüller aldım. Ben halkın gönlüne taht kurdum. Bunun farkındayım. Ciddi bir marka değerimin olduğunu biliyorum. İyi bir para kazanıyorum. Ekmeğimi kazanıyorum. Evimi geçindiriyorum. Bunların hepsi okey. Ama böyle başarılı olmak için de biraz insanın kafasının kırık olması lazım. Biraz manyak olmak lazım. Mesela bundan 20 dakika öncesinde... Bak şimdi cıngır cıngırdak ya. Bak cıngır cıngır cıngırdak ya. Dur, ilk önce Sunu ablanın mesajını bir okuyayım. Sunu abla torpilli. Annemden torpilli. Annemin komşusu. Mesajını okuyayım. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar ablam diyor Sunu abla. Günaydın Sunu abla. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun Sunu ablaya ve apartman sakinlerine. Torunum bile alıştı, sabah 6.30'da hemen radyoyu açıyor diyor. Hemen radyoyu aç diyor. Alkan'dı değil mi? Alkan, Sunu ablanın torunu Alkan. Alkan yeğenim. Çocuklarımın arkadaşı. Tolga amcayı dinliyorum. Dinleyelim babaanne diyor. Ona da aşıladık. Seni dinlerken hep gülüyor diyor. Gülsün ya. Gülmek güzel ya. Rabbim çocuklarımızın yüzünden gülücüğü eksik etmesin. Rabbim çocuklarımızın ayağına taş değirmesin, gözünden yaş getirmesin. Rabbim evlatlarımızın acılarını bize göstermesin. Hep hayırlarını görmemize vesile eylesin. Eminim şu hayatta evlatlarını düşünmeyen zalimler, vefasızlar, evlatlarını düşünmeyen kötü insanlar, kötü karakterli insanlar vardır diye tahmin ediyorum. Var ya böyle analıktan babalıktan nasibini almayan kötü insanlar vardır. Ama şuna da eminim, %100 eminim, inanıyorum. Bu hayatta evlatları için tutunanlar olduğuna, her şeye evlatları için katlananlar olduğuna, evlatlarımın mutluluğu için, rahatı için, geleceği için, en azından şu anı için birçok şeyi görmezden gelip yutanlar olduğuna inanıyorum. Evlatlarımız, yani biz bizi geçiyoruz zaten. Belli bir zamandan sonra böyle artık gördük geçirdik falan filan diyoruz. Ama evlatlarımız varsa yoksa. Rabbim evlatlarımızı dara zora düşürmesin, ayaklarına taş değirmesin. Gözümüzden yaş getirmesin. Sunu abla ve torunu Alkan, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Şimdi, hani dedim ya, biraz kafa kırık olması gerekiyor. Şimdiki kafa şey ya, cıngır cıngırdak. 21-22 dakika önceki kafa şeydi tamamen. Kader diyemezsin sen kendine. Aşkıma, sevgime ihanet ettin. Yani reklam arasında siz reklam dinlerken. Dönme artık, seni ben de terk ettim. Evet evet. Hadi şunu da yapayım da sonra yine hareketlenelim. Hani mutluluktu bu aşkın sonu. Hani sevecektin bir ömür boyu. Nasıl yaptın zalim sen bana bunu? Şarkı zor, ben de korkmayın. Kaset çıkartmayacağım. Hiciv yapıyorum abi. Kalkancım yetler falan demeyin, tamam mı? Öyle bir şeyim yok. Şarkı zaten zor bir şarkı abi. Öyle kolay bir şarkı değil ki söyleyip geçersin. Şarkı zor, inişleri çıkışları var. Yani kısaca kader diyemezsin sen kendin ettin. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Muhammed de Yağmur Yemekçilik'te. Günaydın, hayırlı sabahlar Tolga Bey, hayırlı cumalar olsun. Bugünkü tatlımız Şam tatlısı ikram diyor. Artık Muhammed de bunu yazdıysa, yani şunu söylemeye çalışıyor. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira ya. Cuma günleri de yanında tatlı var. 4 çeşit yemek oluyor. Yanında Şam tatlısıyla beraber 200 lira. Yani bugün diyor, yemek yiyenlere diyor, Şam tatlısı ikram ediyoruz diyor. Yani diyor ki, ulan hadi Tolga Dünyası'na özel. Bugün Yağmur Catering yemekçiliğe gelenlere, selamun aleyküm diyenlere, neydi bu? Unuttum. Şam tatlısı. Selamun aleyküm diyenlere Şam tatlısı ısmarlıyoruz diyorlar. Bak bak. Bak mevzuya bak. Normalde yemeklerin yanında ikram ama bizim dinleyicilerimize özel. Gidiyorsun Yağmur yemekçide, selamun aleyküm Cumali Usta. Dalganın selamını getirdik diyenlere Şam tatlısı. Yani şöyle de diyebiliriz. Bedava, bedava, bedava.

0: Yağmur yemekçiliğe cuma günü gidenlere Şam tatlısı bedava. Cumal Usta, sen bir 100 tepsi daha koy fırına. Bu arada biliyorsunuz ki toplu yemek organizasyonlarınızda da
1: düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Biliyorsunuz ki iş yerlerine tabildot usulü servis imkanı da.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Bak, siz daha öncesinde Yağmur yemekçiliğiyle tanışmış olup da oradan yemekleriniz geliyorsaydı bugün yemeğin yanında tatlı gelecekti bak. Muhammedciğim, ya benim bir maruzatım var. Her yere gönderiyor musunuz tatlıyı? Bana da gönder. Biraz uzağım da. Biraz uzağım lan, ne olacak? Tırmızı Ankara en fazla 500 kilometre, ne olur. Bu arada yemeklerin fotoğraflarını göndermiş. Yeter yeter. Bu Şam tatlısı Tolga Dünyası dinleyicilerine de yeter. Mersin dinleyicilerine de yeter. Mersin halkına da yeter. Gün içerisinde gidin Yağmur Catering yemekçiliğe. Bunu yapın ama, tamam mı? Selamünaleyküm. Sabah radyoyu dinliyorduk. Şam tatlı ısmarlayamışsınız deyin. Yağmur Catering yemekçilikten tüm Tolga Dünyası dinleyicilerine tatlı ikramımızdır, tatlı hediyemizdir. Tatlı ısmarlayalım. Tatlı yiyin, tatlı konuşun. Ender bu fırsatı kaçırmaz. Ender şu anda bence otobüs bekliyor. Pardon, Tırmıl'a gidiyor muydu bu domuz? Ender kaçırmaz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Sorun bakayım, gönderiyor musunuz? Alo, Şam tatlı bedavaymış. Bize iki tepsi gönderebilir misiniz? Instagram Yağmur Yemekçiliği takip et. İrtibat kur, bağlantı yap ya, bir tanış kaynaş. Belki çayını kahvesini içer gidersin, tatlısını yersin. Instagram Radyocu Tolga'yı da takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi de gidip ihtiyacınızı giderip çayınızı alıp gelebilirsiniz.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tamam yavrum, izlam yazmayın, hepiniz eleceksiniz, tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim, hepiniz...
3: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Ev mi kuruyorsunuz, yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555

0: 0571-1199 0555-671-1199
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017 0533-224-2017 Barış Otocam.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553-314-7333 0551-815-0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
4: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

böyle atarlı giderli göndermeli şarkı gördüm ama bu da değişik bir mod olmuş ya. Ya daha önce duymuştum mu ilk defa playlistindeki fark ettim galiba. Yani kapısı diyoruz. Yani acayip bir gönderme. Hani bu şey kafası. Adam terk edilmiş herhalde ya da aldat bir şey olmuş ya. Adam başına bir şey gelmiş. Hani sevgiliden ayrılmış. Ayrıldıktan sonra da demiş ki ben bunun altında kalmam demiş yani. Yani kapısı diyoruz.

Şimdi son part diyoruz biz. Son bölüm, son düzlük, son yarım saatlik bölümden bahsediyoruz. Hemen bir özet geçelim. Hemen bir yeni dinleyici gelmiştir. Burası Mersin FM Tolga Dünyası programı. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası programı. Mesajlara bir bakalım, dönelim. İlk bölümlerden kalan mesajlarımız var. Wi-Fi'ci Mehmet abi radyo başında. Mehmet Müdür radyo başında. Günaydın reis yazmış Mehmet Müdür. Hayırlı sabahlar demiş Mehmet Müdür. Biz de dinliyoruz demiş, radyo başındayız. Herkes hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum demiş Mehmet Müdür. Wi-Fi'ci Mehmet. Seni nerede buldum? Wi-Fi'ci Mehmet. Seni buldum yerde. Wi-Fi'ci Mehmet Müdür ve Arat Wi-Fi ekibine de günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleri hayır olsun. Seni nerede buldum? Ali Uda radyo başında günaydın, hayırlı cumalar yazmış, göndermiş. Ali Uluda, Uluda Otogaraj, Uluda Otoyıkamadan Ali Uluda da radyo başındaymış, o da dinliyormuş, o da hayırlı cumalar diliyor. Ben aracıyım, ilettim, getirenden götürenden Allah razı olsun derseniz ben de sahabından alırım yani. Ali Uluda, en son Mersin'e geldiğimde yanına oralıydım, yoktu, Kıbrıs'a gitmiş. Kıbrıs'ta ne yapıyorsa, manitacılık mı vardır, kumar işi mi vardır, nedir bilmiyorum ki, vallahi bilmiyorum ben. Mehmet Kaya radyo başında günaydın, hayırlı bereketli cumalar herkese diyor. Mehmet Kaya biliyorsunuz değil mi? Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Direksiyon hocası Mehmet Kaya. Direksiyon öğretmeni Mehmet Kaya. Evet evet. Mehmet Kaya günaydın diyor. Günaydın Mehmet Kaya. Mehmet Kaya hayırlı cumalar diyor. Herkese bereketli cumalar diyor. Hayır olsun, bereket olsun inşallah. İhtiyacı

var. Çok ihtiyacımız var. Yani hayra da ihtiyacımız var. Berekete de ihtiyacımız var. İhtiyacımız var böyle güzelliklere. Mehmet Kaya. Günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun inşallah. İnşallah. Gününüz aydın olsun inşallah. Erkan Radyo başındaymış. Günaydın Tolga abi, biz de seni dinliyoruz. Program bitene kadar arabadan inmiyoruz abi diyor. Bu da ayrı bir kafa, yemin ediyorum. Hani şimdi dizi falan izlediğinizde doğru, hani heyecanlı yerlerde kakamıyorsun hani ihtiyacını gidermeye falan. Onu anlıyorum da. Yani radyo programını dinleyeceğim diye böyle arabayla tur atmalar, işi uzatmalar. Dur ya, şimdi arabadan inersek dinleyemeyiz deyip de. Şey, o da güzel bir şeydir herhalde. Peki, Erkan ve dostlarına ve Tolga dünyasını dinlerken program bitene kadar arabadan inmeyelim, program bitene kadar dinleyelim diyenlere de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Çok böyle arkadaşım, dostum var biliyorum. Selam olsun.

birikmiş mesajları var ama Ender'in birikmiş mesajlarından öncesinde Melek katılmış aramıza. Melek kim? Ender'cim geçen Melek'i soruyordun ya. Geçen Melek'i konuştuk. Melek'in kulağını çınlattık. Melek! Yani Tolga Dünyası dinleyicileri neyi merak ediyor diye soruyorsan, sezon finali yaptığımız tarihten sonra Tolga'yı merak ediyorlar. Tolga nerede acaba? Tolga Dünyası ne zaman başlayacak acaba diye merak ediyor. Önce Tolga'yı sonra Melek'i merak ediyorlar Melek. Kız seni bana soruyorlar kız. Geçen Ender de değil, Ender'in karısı sormuş. Ya bir tane kız vardı ne oldu falan diye sormuş. Ben de dedim evlendi o, evlendi. Çoluk çocuğa karıştı dedim. Ben dedim o parayı buldu. Ben dedim o fenomen oldu. Ben dedim o kara para aklama operasyonlarından aradı. Ben dedim o güzel bir fon bulmuş, fona yatırım yapmış, köşeyi dönmüş dedim. Ya ben anlattım onlara. Ender, yenge hanım oradaysa söyle, Melek çıkmış piyasaya de. Günaydın Tolga, iyi yayınlar. Son dakika ben de geldim diyor. Hoş geldin Melek. En son Ender demişti ki ya bir kız vardı, Melek'ti galiba, nerede o diye. Ben de dedim ki sana sormalı.

en son sezon finali yapmadan öncesinde Ender diyordu, Melek'le görüşeceğiz, yanına gideceğim, o bana gelecek. Melek'le falan filan ama. Bilmiyorum artık yani. Ender'cim. Bak Melek'i duydun. Kimine göre? Bu arada Ender'in mesajları çok fazlaydı. Bu saate ertelemiştik. Bir şey yapalım. Ender'in bugün izin günüymüş. Avutamam ki. Birazdan büyük oğlumu okula götürüp geleceğim yazmış ama götürüp gelmiştir galiba. Sabah 6.38'de. Bak izin günü olmasına rağmen 6.38'de uyananlara fedakar baba derler. İzin günü olmasına rağmen 6.38'de mesaj gönderenlere fanatik bir Tolga Dünyası dinleyici derler. İzin günüm, birazdan büyük oğlumu okula götürüp geleceğim. Sonra küçüğünü hastaneye götüreceğim diyor. Rabbim şifa versin diyeceğim. Nasip olursa sünnet hazırlığı diyor. Baba niye geciktirmişsin sünneti ya? Biz daha da erkenler. Bizde biliyorsun 3 tane erkek var, elinden öper. 3 erkek var. Üçünü de Allah'a şükür hallettik. Ama bu sünnet düğünü yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Güzel bir düğün planlıyoruz. Uçakta planlıyorum Ender. Bunun için bize bir uçak lazım. Var mı senin tanıdığın uçak? Bize bir uçak lazım. Şöyle Boeing bir 747. Kocaman bir uçakta böyle gökyüzünde. Sünnet düğünü. Davullu zurnalı böyle. Uçakta yapalım diyorum. Çocukları diyorum pilot koltuğuna oturtalım. Senin koltuğa otursunlar diyorum. Bassınlar düğmeye diyorum. Cu cu cu cu cu diye. Davul çaldırayım diyorum böyle. VIP'de zurna çaldırayım. Orada halay çekeyim diyorum böyle. Uçakta gökyüzünde ha. Yapalım bunu. Peki küçüğümüze şimdiden gelmiş geçmiş olsun inşallah. Erkek de ilk adımı atıyor. Hayrını görün inşallah. İşinde gücünde olanlara hayırlı işler, evinde olanlara istirahatler, yolda olanlara yolculuklar demişti. Ve 8.18'de de küçüğüyle fotoğrafını göndermiş. Küçüğüyle. Hatırladığım kadarıyla Ender bu 2024 modelde değil mi? Eylül 2024 çıkışlı galiba. Benim çocuk da var ya öyle. Eylül 24 çıkışlı gibi geldi bana sanki. Ben... Ya da benim Eylül 2022 çıkışlı ortanca var. Onunla mı aynı adı? Söyleyin bir daha yapayım. İpe sapa. Yolda dönerken dinlemiş, Hacı abisinin mesajını da duymuş. Hiç unutmam, bir gün Hacı abiyle oturmuş bir konuyu konuşuyorduk. Sonra bir telefon çaldı falan filan. Oho diyor. Cumali abiye de selam olsun diyor Ender. Hayırlı işler, bereketli kazançlar olsun diyor Ender. Abi Melek hoş geldi diyor. Kan değerleri uygun değildi diye ertelendi diyor. Şeydir o, gribal bir şey vardır, oluyor bazen. Şey veriyorlar ya çocuğa böyle. Ulan arkadaş, ben sünnet ettirdiğimde çocuğu inanılmaz haşarıydı. Tamam mı? Ortancaydı galiba. İnanılmaz hareketliydi ama. Biliyorsun, bilmiyorsan öğreteyim, söyleyeyim sana. Şeye beraber giriyorsunuz. Ameliyathanenin son kapısına kadar beraber alıyorlar. Cerrahi bir operasyon sonuçta. Son kapının önünde işte sana da böyle bir kafana şey takıyorlar falan işte. Hijyenik oluyorsun falan. Çocuk kucağında oluyor. Son işlem almıyorlar ama tamam. Şimdi çocuk haşarı böyle sürekli hareketli böyle oynuyor falan böyle, tamam mı? Orada dediler ki çocuğu biraz dikkatli tut dediler. Bir şey yapacağız böyle, biliyorsun damar yolu açılıyor ya. Abi biri yine yaptı. Yani tabii bunun dozajını mozajını hepsini biliyorlar. Abi 10 saniye geçmedi. Dedim ki hemşire abla ondan bana biraz verebilir misin ya? O yaptığınız şey dedim nedir dedim. Bana verseniz parası neyse versem 1-2 koli alsam dedim. 1-2 koli alsam dedim. Öyle oluyor yani, biz yaptığımızda öyleydi. Sonrasında hayırlısı da zaten çok kısa bir operasyon. Bizim zamanımızdaki gibi değil be Ender. Bizim zamanımızda eve doktor gelirdi. Kivreler elimizi kolumuzu tutardı. Ağzımıza lokum verirdi. Güvercin. Kivre demişken var mı senin çocuğun kivresi? Hacı abiyi kivre yapalım mı Hacı abiyi? Hacı abi Ender'in çocuğunun kivresi olsun. Ben kimsenin kivre. Ayağına gitmem. Senin aklın. Çocuk 2025 Nisan'mış. Yani bizim Doğan bunun abisi oluyor o zaman. 24 Eylül. Peki Ender'in de uzun uzun mesajlarını okuduktan sonra Meleğin de cevap hakkını okuyayım, sonra şarkıya geçelim. Güldürme ya, ben çarşamba Adana'ya gidiyorum. Yatış yapacağım. Ender Bey'in hanımı gelebilir diyor. Olabilir. Ender'cim bunu yenge hanıma bir teklif etsene ya. Bizim şu gariban Meleğin kimsesi yokmuş. Bir operasyon varmış. Bunun bir refakatçisi olsak. Operasyon dediği büyük bir şey değil ya. Şey küçültme bir şey var ya. Hani böyle toplama diyorlar ya. Şey var ya bu şey

yapacakmış Adana'ya. Ben dedim sana Ender, kesin dedim Melek yakında piyasaya çıkar. Çok ciddi sağlık sorunlarım var, çok kötüyüm falan der demedim. Al sana. Al sana. Çarşamba günü yatış yapacak. Beddua etti herhalde. İçki şey tuttu. Sıradaki şarkı fanatik dinleyicimiz Ender'den eskilerin fanatiği Melek'e gelsin. Ender'den Melek için dinliyoruz. Ben yola gelmem.

bir zamanlar şey vardı, bir zamanlar Dilber vardı, Dilber. Erkal Soner, Sincanlı Erkal diye tanınır. İlk piyasaya çıktığında Sincanlı Erkal mağazını kullanıyordu. Sonra diziyle beraber Erkal Soner'e döndü. Ve orada ilk bölümlerinde biliyorsunuz İnci Tanelerinin Dilber'e işte. Dilber evin barkın yok mu olayla bayağı gündeme gelmişti ve sevilmişti o küldür. Ya ben zaten hep bunu iddia etmişimdir. Yıllardır söylerim. Yani maalesef bu çok fazla şey olmadı ama diziyle beraber gündeme geldi. Ülkemizde bir gazino, bir pavyon kültürü var arkadaşlar. Bu arada gazino, pavyon birbirinden farklı şeylerdir. Gazino ailecek gidilebilen, hani bizim çocukluğumuzda gazinolar vardı işte, aile gazinosu. İşte büyük büyük sanatçılar mesela İzmir gazinosuna çıkmayan ünlü olamazdı. Ailelerle beraber yemekli eğlenilebilen düzgün mekanlardı. Şimdi bu Ankara kültüründe pavyon çok daha farklı, bilenler biliyor. Merak ederseniz anlatıp açıklayabilirim ama şu an açıklamayacağım. Pavyon kültürü de işte Dilber'in dizideki gibi, Dilber'in çalıştığı yer, müzik yol diyorlar ya. Pavyon da öyle bir şey işte. Genelde bekar erkeklerin erkek erkeğe gidebildiği. İşte orada dans edenlere böyle ikramda bulundukları, masalarına davet ettikleri gibi gibi gibi gibi yerler. Yani ben biliyorum bu ülkede böyle bir kültür var. Artı böyle bir merak da var. Ben bunu yıllarca savundum ama hiçbir şekilde bu görüşümün, bu tezimin peşine kimse düşmedi. Fakat bu İnci Taneleri dizisi ve Dilber karakteriyle işte Erkan Soner'in performansıyla bu ispatlandı. İnanılmaz bir rağbet oldu o sahnelere. Yani o

0: sahnelerle böyle hakikaten ciddi reytingler alındı. Güzel şeyler oldu. Ama dizi erken final yaptı. Bir şekilde sonuna gelindi dizinin. Ama neydi o ya? Her bölümde bekleniyordu böyle işte. Dilber ağır adımlarla sahneye çıkıyor. Ertkan varıyor sazın diline. Dilber oynuyor değişik hareketler falan filan. Güzeldi, söz ettirdi kendinden. Yani bir inci taneleri geldi geçti diyebiliriz. Orhan Gidirayak programa yetişmiş. Selamun aleyküm abi, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyor.
1: Geldi.
0: Tüm esnaf abim kardeşlerime kolay gelsin.
1: Başa.
0: Ve aleyni ve aleyküm selamı Orhan Taşlıoğlu. Taşlıoğlu otokapı. Hayırlı sabahlar olsun Orhan Taşlıoğlu. Taşlıoğlu otokaporta. Kardeşimsin, gözümsün, başımın tacısın. Orhan Taşlıoğlu. Peki gider ayak ne yapıyoruz?
2: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.
1: Allah çok acı.
0: Biliyorsunuz Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira. Cuma günleri bu 4 çeşite çıkıyor. Ana yemeği, pilavı, salatası ve tatlısı limon biber ve ekmeğiyle beraber 200 lira. Bakınız menüye, bakın menüye. Bak bugün öğlen ne yiyeceğim diye düşünenler varsa bak menü yapıyorum sana. Yağmur Catering yemekçilikte. Kıymalı Arap tava, yanında mercimek çorbası, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle ve cuma gününe özel yanında şam tatlısıyla beraber hepsi birden sadece 200 lira. Ahanda lahmacun gelmiş. Yağmur Catering yemekçilikte sizi doyuracağına inandığımız lezzetli lahmacun, yanında mercimek çorbası, yanında salata, maydanoz, limon biber ve ekmeğiyle ve cuma gününe özel şam tatlısıyla birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte patlıcan güveç, yanında bulgur pilavı, yanında yoğurdu, limon, biber ve ekmeği ve cuma gününe özel şam tatlısıyla beraber hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering yemekçilikte ızgara köfte, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, yanında şam tatlısı, limon biber ve ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200 lira. 200 lira. Ya da şöyle diyebiliriz. Yağmur Catering yemekçilikte şam tatlısı 200 lira. Yanında 3 çeşit yemek de ikram. O da olabilir. Şam tatlı deyip geçmeyin ha. Nereden baksanız 200 liradan aşağılamasınız. Ya bugün Yağmur yemekçilikten yemek yiyenlere, yemekleri Yağmur yemekçilikten gidenlere şam tatlı ikram. Tolga Dünyası dinleyicilerine özel. Bugün yolu Yağmur yemekçiliğe düşen herkese, yemek yesin yemesin, Cumali Usta'ya selam veren herkese, Yağmur yemekçiliğe gidip de selamun aleyküm Tolga'nın selamı var diyen herkese şam tatlı ikramı var arkadaşlar. Yemeğin yanında değil ha, yemek yemesen de yani. Bak. Ya ben bir şam tatlı alacaktım. Bir paket yapsan iki tepsimiz. Olur, deneyin şansınız, olabilir.

O kadar anlattık, söyledik, yağmur yemekçilik, tırmıl sanayi sitesinde. Instagram'dan da yağmur yemekçiliği takip edebilir, bilgi sahibi olabilir, irtibat kurabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. İş yerlerinde tabildot usulü servis var. Yani sizin de iş yerlerinizin yemeği yağmur yemekçilikten gelebilir. Artık yemek sorununu kafaya takmayabilirsiniz. Instagram yağmur.

24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram'dan Radyocu Tolga'da buluşuyoruz, kaynaşıyoruz, belki yakınlaşıyoruz, belki arkadaş oluyoruz, belki dost oluyoruz. Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlümüzce olsun, cumamız hayırlı mübarek olsun. Allah'a emanet olun.

0: Ay, Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Dinleyici.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

0: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece

0: 1990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

gariplik sardı. Bitmiyor uzayan

Var mıydı severken kaçmak? Sevenin kaderi mi yapmak? Sevmekse var olmak. Sensiz varlığımın ne anlamı olacak? Senden bana kalan kaybolan zaman, yitik bir aşk.

0: kalan kaybolan zaman yetik bir aşk vardı.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin efem.
1: Hep damar. Full damar.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde 11 ilçede 21 şubeyle hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezleri 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına başladı. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla yeni dönemde öğrencileriyle buluşan kurs merkezleri, akademik ve sosyal destekleriyle Mersin'in öğrencilerin eğitim yolculuğuna rehberlik edecek. Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimini hedefleyen kurs merkezlerinde kaynak kitap, yaprak test ve deneme sınavı gibi eğitsel desteklerin yanı sıra rehberlik, meslek seminerleri, bilgi yarışmaları ve motivasyon gibi etkinlikler de düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bir araya gelmesine, yeni bağlantılar kurmasına ve ortak projeler geliştirmesine alan açmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Google Geliştirici Grupları Mersin ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğiyle Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de düzenlenen üniversite toplulukları buluşması, Mersin'deki 4 üniversiteden öğrenci topluluklarını iş dünyası, girişimciler, teknoloji ve sivil toplum temsilcileriyle buluşturdu. Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in gençlere sunduğu imkanların da anlatıldığı buluşmada topluluklar arasında kurulacak işbirlikleri ve ortak projeler öne çıktı. Öğrencilerin kampüs dışında da güvenli ve nitelikli alanlarda buluşabilmesi için hayata geçirilen merkezler, toplantı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yaparken gençlerin fikirlerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kentler Birliği ve Avrupa Birliği Horizon 2020 Aneris Projesi işbirliğinde yürütülen MİNKA projesi kapsamında ikinci vatandaş bilimi eğitimini ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirdi. Eğitimde katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği göstergelerinin vatandaş bilimi yoluyla izlenmesi, MİNKA mobil uygulamasının kullanımı ve veri doğrulama süreçleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin saha bölümünde katılımcılar küçük gruplara ayrılarak belirlenen alanda mini biyomaraton uygulaması gerçekleştirdi. Katılımcılar sahadaki gözlemlerini MİNKA uygulaması üzerinden sisteme yüklerken mentorlar da uygulama sırasında teknik destek sağladı. Çalışmanın ardından toplanan gözlemler değerlendirildi ve katılımcılar deneyimlerini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus'ta düzenlenen doğa yürüyüşü doğa severleri Kurt Çukuru Kanyonu'nda buluşturdu. Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu ve Regma Kültür Doğa Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte katılımcılar suyun içinden geçen 8 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Kurt Çukuru Kanyonu'nun büyüleyici doğasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar parkurun engebeli noktalarında tam bir dayanışma örneği sergileyerek rotayı başarıyla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'nin doğa etkinliklerine ilk kez katılan vatandaşların yanı sıra daha önce de bu organizasyonlarda yer almış olan doğa severler yeşille ve temiz havayla iç içe vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık. Tolga Dün

0: Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, AK Parti'nin kadın üye sayısının 6 milyon 214 bini aştığını, son 1,5 yılda 700 bin kadının partiye katıldığını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, yeni parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis konuşması sırasında genel kuruldan ayrılmasını eleştirerek bu tutumun siyasi açıdan doğru olmadığını ifade etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de 59 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Özel, operasyonun zamanlamasına dikkat çekerek Mersin'deki soruşturmanın kamuoyundaki fon krizi tartışmalarının önüne geçirilmek amacıyla kullanıldığını öne sürdü. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Bülent Özmen'le birlikte 28 kişi gözaltına alındı. 28 zanlı hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybederken 2 işçi sağ kurtarıldı. LPG'ye bir zam daha geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan 4 lira 65 kuruşluk artışla LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aştı. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya 3. uçak gemisini gönderiyor. Uçak gemisinin bölgeye doğru hareket ettiği, yaklaşık 9 ila 10 bin ilave Amerikan askerinin de bölgeye sevk edileceği bildirildi. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine düzenlenen operasyon sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu operasyonlara tepki göstererek Mersin'e gelmeye karar verdi. Kılıçdaroğlu bugün Mersin'de Vahap Seçer'in ailesini ziyareti sonrasında Büyükşehir Belediyesi önünde saat 14'te açıklama yapacak. Toroslar Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında belediyenin 2027-2029 dönemine ilişkin stratejik planıyla 2027 yılı bütçe taslağı ve yatırım programı görüşüldü. Toplantıda ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik karşılıksız öğrenim yardımı da ele alındı. Tarsus Ticaret Borsası ve Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nda başkanlık seçimleri tamamlandı. Tarsus'ta eşit oyların ardından Kura'yla Veys Avcı başkan seçilirken Erdemli'de Mustafa Karagöz 9 grubun 7'sinin oyunu alarak

0: yeniden tazeledi. Eski FIFA ve Süper Lig hakemi Vedat Yüksel, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında Türk futbolundaki hakemlik sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksel, bugünkü tartışmaların benzerinin 16 yıl önce de yaşandığını ifade etti. Akademik Meslek Mensupları Dayanışma Bilimsel Araştırma ve Eğitim Derneği Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın açıklamasıyla tanıtıldı. AKMES'ler, akademik meslek mensupları arasındaki bilimsel, mesleki ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel ve beraberindeki heyet Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gökçel, ilk ziyaretlerini basın kuruluşuna gerçekleştirmelerinin önemine dikkat çekerek basının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Çimsa ÇBK Mersin, Lige BOTAŞ deplasmanındaki 83-74'lük mağlubiyetle başladı. Mersin ekibi OGM Orman Spor karşılaşmasında ilk galibiyetini hedeflerken 7 Ekim'de Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi moral kazanmak istiyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada, çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtı.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
2: Mavi Beyaz Eşya nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas.

0: sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
7: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
6: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: Bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Mersin FM 104.6.

silemez izlerini. Yıllar akıp gitse de silemez.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof'tan.

0: Emri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
4: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
3: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
8: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
9: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

gözyaşlarımız. Yeniden başlamak zor bundan sonra. Ne çıkar sel olsa gözyaşlarımız. Yeniden başlamak

0: aşkı bundan sonra. Kurtuldum, kurtuldum senden.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtım.

0: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en

0: eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, vaza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, vaza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
6: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535-478-5133 özkayatuz.com.
7: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553-314-7333 0551-815-0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535-524-7658. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.

0: tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Damar denince damarın tek adresi
4: Mersin FM.
3: Hep damar. Full damar.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. MESKİ'nin yıl boyunca sürdürdüğü periyodik bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında yağmur suyu ızgaraları ve mazgallar düzenli kontrol edilerek temizleniyor. MESKİ ekipleri olası olumsuzluklara hızlı müdahale etmek üzere sahada hazır bulunurken vatandaşların güvenliği ve altyapının sağlıklı işleyişi için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim, barınma, ulaşım ve sosyal yaşamlarına kadar pek çok alanda destek sunuyor. Öğrencileri kentin girişinde karşılayan Büyükşehir, konuk evi ve yurt, Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi, ücretsiz çamaşır kafeler, kütüphane ve okuma salonları, öğrenim yardımı, 35 liraya 3 çeşit yemek, uygun fiyatlı ulaşım, Deniz Kızı kafelerinde yarı zamanlı çalışma, Mercek'te mesleki eğitim ve kariyer merkezi aracılığıyla iş desteği sunuyor. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, kültür sanat etkinlikleriyle Hello Mersin gibi çalışmalarla da öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayan Büyükşehir, öğrenci dostu uygulamalarıyla Mersin Üniversite öğrencileri için daha erişilebilir, sosyal ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek projesi, yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 13 ilçede sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 18 bin destek paketi ailelere ulaştırıldı. Ekonomik koşulların aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje, yeni doğan bebeklerin bakımına yönelik ürünleri tek bir çanta içerisinde ailelere ücretsiz olarak sunuyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: şaşıramıyorum. Bak o kadar dediklerden bir şey anlamıyorum ama yine de hep bilmiyorum.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
5: Buse Home'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
6: Akdeniz

0: Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
5: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
7: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

hangi yana kaçsam peşimdesiniz. Bir bütün olmuşuz, içimdesiniz. Suçum nedir benim, ne istersiniz? Beni yerden yere vurup durmayın. Beni yerden yere vurup durmayın.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, AK Parti'nin kadın üye sayısının 6 milyon 214 bini aştığını, son 1,5 yılda 700 bin kadının partiye katıldığını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, yeni parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis konuşması sırasında genel kuruldan ayrılmasını eleştirerek bu tutumun siyasi açıdan doğru olmadığını ifade etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'de 59 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin açıklama yaptı. Özel, operasyonun zamanlamasına dikkat çekerek Mersin'deki soruşturmanın kamuoyundaki fon krizi tartışmalarının önüne geçirilmek amacıyla kullanıldığını öne sürdü. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Bülent Özmen'le birlikte 28 kişi gözaltına alındı. 28 zanlı hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybederken 2 işçi sağ kurtarıldı. LPG'ye bir zam daha geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan 4 lira 65 kuruşluk artışla LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aştı. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya 3. uçak gemisini gönderiyor. Uçak gemisinin bölgeye doğru hareket ettiği, yaklaşık 9 ila 10 bin ilave Amerikan askerinin de bölgeye sevk edileceği bildirildi. Mersin'de Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine düzenlenen operasyon sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu operasyonlara tepki göstererek Mersin'e gelmeye karar verdi. Kılıçdaroğlu bugün Mersin'de Vahap Seçer'in ailesini ziyareti sonrasında Büyükşehir Belediyesi önünde saat 14'te açıklama yapacak. Toroslar Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında belediyenin 2027-2029 dönemine ilişkin stratejik planıyla 2027 yılı bütçe taslağı ve yatırım programı görüşüldü. Toplantıda ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik karşılıksız öğrenim yardımı da ele alındı. Tarsus Ticaret Borsası ve Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nda başkanlık seçimleri tamamlandı. Tarsus'ta eşit oyların ardından Kura'yla Veys Avcı başkan seçilirken Erdemli'de Mustafa Karagöz 9 grubun 7'sinin oyunu alarak güven tazeledi. Eski FIFA ve Süper Lig hakemi Vedat Yüksel, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında Türk futbolundaki hakemlik sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksel, bugünkü tartışmaların benzerinin 16 yıl önce de yaşandığını ifade etti. Akademik Meslek Mensupları Dayanışma Bilimsel Araştırma ve Eğitim Derneği Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın açıklamasıyla tanıtıldı. AKMES'ler, akademik meslek mensupları arasındaki bilimsel, mesleki ve sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel ve beraberindeki heyet Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gökçel, ilk ziyaretlerini basın kuruluşuna gerçekleştirmelerinin önemine dikkat çekerek basının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Çimsa ÇBK Mersin, Lige BOTAŞ deplasmanındaki 83-74'lük mağlubiyetle başladı. Mersin ekibi OGM Orman Spor karşılaşmasında ilk galibiyetini hedeflerken 7 Ekim'de Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi moral kazanmak istiyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537-399-7756, 0537-399-7756, Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553-314-7333, 0551-815-0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
9: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535-478-5133 özkayatuz.com. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
10: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
11: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
10: Bir şey. Aracılar full okul.
1: Yeni partinin iktidar yolu.

0: ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
3: Şoför Mahali.
4: Şoför Mahali başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. MESKİ'nin yıl boyunca sürdürdüğü periyodik bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında yağmur suyu ızgaraları ve mazgallar düzenli kontrol edilerek temizleniyor. MESKİ ekipleri olası olumsuzluklara hızlı müdahale etmek üzere sahada hazır bulunurken, vatandaşların güvenliği ve altyapının sağlıklı işleyişi için

0: yardımı, 35 liraya 3 çeşit yemek, uygun fiyatlı ulaşım, Deniz Kızı kafelerinde yarı zamanlı çalışma, Mercek'te mesleki eğitim ve kariyer merkezi aracılığıyla iş desteği sunuyor. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, kültür sanat etkinlikleriyle Hello Mersin gibi çalışmalarla da öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayan büyük şehir, öğrenci dostu uygulamalarıyla Mersin Üniversite öğrencileri için daha erişilebilir, sosyal ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek projesi, yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 13 ilçede sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 18 bin destek paketi ailelere ulaştırıldı. Ekonomik koşulların aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje, yeni doğan bebeklerin bakımına yönelik ürünleri tek bir çanta içerisinde ailelere ücretsiz olarak sunuyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Şoför Mahalli.
5: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
6: Reklam kazandırır.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
8: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
9: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
10: İster tıkla, ister uğra.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 770

0: 73 84 36.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Şoför Mahalli.
10: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
11: Rampaların ustasıyım. Gözlerinin hastasıyım.
12: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.
13: İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.
14: Hayat bana

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi.

Babanın tayini çıkıp da gittiğiniz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımızı. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

0: Sensiz olacağıma ölümü tercih ederim. Ben seninle gözlerimi açtım. Seninle sevmeyi, seninle yaşamayı, seninle gülmeyi öğrendim. Yürüdüğümüz o yolları, buluştuğumuz o yerleri unutmak kolay mı? Sadece ölüm ayırır seni benden. Ölüm ayırır.
1: 46 AS 292.
2: Yolun açık olsun. Devam et.

0: hızdan zevk alan, hastaneden sevk alır.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

Hasretin tutuşu yanar bedenim, yanımdan bir adım öter gidenimle. Hasretin tutuşu yanar bedenim, yanımdan bir adım öter gidenimle. Gülden de güzelsin menekşeden, senden başka bir çiçeği

sonu kalmadı gönlümün gidecek yolu. Dört bir yanım kahır dolu, dert dolu, senden başka çarelerim

0: olan oldu, biten bitti. Kalan kaldı, giden gitti.
1: Rüya mıydı, gerçek miydi? Anlamadım, anlamadım.
0: Boşa gitti bunca yıllar.

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Şoför Mahalli.
4: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
5: Reklam tanıtım.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa.

0: Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233

0: 66655.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
3: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım tüm güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi yeni bir şarkımız var. Dedübliman ve Sıla düeti. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

var zaten biliyorsunuzdur. Oluruna bırak dediği. Bu şarkıda da demiş ki olur da yokmuş o yılların, anladım. Demek ki bazı şeyler değişebiliyormuş. Bazı şeylerin yürümediğini biliyorsun ama yine de bırakmak kolay olmuyor ya. Bu şarkıda da tam öyle bir hava var zaten. Yaşanan yıllara dönüp bakıyor ve aslında o ilişkinin artık kurtarılacak bir tarafı kalmadığını anlıyor. Bugün bir yandan gitmek istiyor, bir yandan da yılların, alışkanlıkların ve yaşananların ağırlığı peşini bırakmıyor. O da zaten bırakamıyor. Vuslatı yakın eden yollar. Gidemem ama kalamayacağımdan eminim de diyor yani bize. Beterim bugün. İkilemde kalmak gerçekten çok zor. İsteyse çılık oluyor. Üşüyor toprak taşına düşüyor. Selam Selin Erdemli'den Nisa ben, sıradaki şarkıyı kışlık salça yapan anneanneme gönderiyorum demişler. Bitmek bilmeyen bir kışlık hazırlık. İşimiz gerçekten çok zor ya. Her detayı düşünmek zorunda kalıyoruz. Çok zor gerçekten. Ama gel gör ki kış geliyor, havalar soğudu, iyi güzel. Sesime ses değil. Kahvemizi yapacağız. Oluyor. Keyfimizi yapacağız ama tabii bunun bir de hastalık kısmı var. Aman kendinize dikkat edin. Uslatı yakın eden yollar üşüyor. O zaman bu güzel şarkımızı tüm kışlık hazırlığı yapan herkese armağan edelim mi ya? Herkese, tüm dinleyicilerimize selamlarımızı gönderelim ve Asi ve Mavi diyeceğiz Koray Avcı yorumuyla sizlerle.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

0: Çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Sözlerine dikkat ettiniz mi? İçimde kış gibi bir mevsim üşüyor. Bazı günler oluyor ya, aslında hiçbir şeyi kaldıramayacağımız günler. Yani dışarıdaki soğuktan çok aslında insanın içindeki o soğuğu anlatıyor bize bu şarkı. Her şey üşüyor ama asıl üşüyen insanın içi. Hem de bir yandan senden neler neler istedim diyor. Ya sanki hala güzel günlere bir istek var ama bugün o duygularım bile üstünü sanki bir hüzün kaplamış gibi. İşte istesek de olmuyor bazen zaten. Zorlamaya hiç gerek yok. Yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Mini Futbol Türkiye Kocaeli finallerinde Mersin'i temsil eden tüm takımlarımıza en güzel şarkılarınız armağan olsun demişler. Yani umarım bir şampiyonluk gelir diyelim. Selamlarımızı gönderelim. Başarılar diliyorum tüm Mersin'i temsil eden takımlarımıza. Daha yokluğunun ilk akşamında diyeceğiz. Ayrıca bu güzel şarkımızı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım. Bu güzel şarkıyı Kamran Akkor yorumuyla dinleyeceğiz.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin Yayında.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Erkin Koray Sevince şarkısı benden değerlim Berk Zarflıoğlu'na armağanım olsun demişler. Ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
2: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333. 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
1: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hakan Altun'u geride bıraktık. Aşk lütfen gel dedik. Şimdi programımıza Gökhan Güney'le devam ediyoruz. Aslında emin olamadım bu şarkıyı kimden çalacağım konusunda. Bir tereddüt yaşadım.
1: Düşmezse de benim dilimden seni unutmaya
0: bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarma'ya

0: Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum.
1: Sensiz yaşamaya,
0: sensiz yaşamaya alışacağım diyeceğiz. Kolay olmayacak seni unutmak. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Alışmaya çalışmak, alışmak zorunda olmak ne kötü şey ya. Ama zaman geçtikçe insan istemese de yokluğa alışmaya başlıyor. Ama mahvetti yani bu şarkı bizi. İyi yayınlar, kolay gelsin. Erdemli Dolmuş Hattı'ndan Muzaffer ben. Ferdi Tayfur'dan Bir Bilsen şarkısını direksiyon sağlayan tüm şoför esnafına armağan ediyorum demişler. Halimi bir görsen. Şarkının güzelliği peki. Selamlarımızı gönderelim sizlere. Hayırlı yolculuklar. Dile gelir ağlarsın. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Burada herkesin bir şarkısı var. Ferdi Tayfur, Bir Bilsen sizlerle.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: İyi yayınlar Selin Hanım. Kolay gelsin. Galeri 2'nden selamlar. Cengiz Kurtoğlu Geceler şarkısını tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan ediyorum demiş Serdar Bey. Selamlarımızı gönderelim. Tabii ki tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun.
1: Geçiyor dön artık hayırsız.
0: Umudum kalmadı, umudum bitiyor. Gel artık sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Ben hep bir gidiş payı bıraktım sevdiklerime. Giderken yüreğime gereğinden fazla vurmasınlar diye. Ve hep gidişlerin acısına bile eledim kendimi. Doğuştan yıkık yanlarım, yüzüstü kapanmasın diye. Sen gittin ya. Sen gittin ya, ne kalır şimdi geriye? Hangi gece sabahı bulur artık? Hangi gün, hangi makam, hangi söz? Hangi düş yüzüme bir gülücük düşürür artık? Hangi bakış, hangi gülüş, hangi göz? Gittin işte, gittin. Ve ne varsa gitti seninle beraber. Çünkü seni sevmekle başlamıştım.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Denizolgun'un ölümünün ardından olay yerinden alınan cep telefonunun yok edildiği öne sürüldü. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçüyle ilgili soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şirketin genel müdürünün de bulunduğu belirtildi. Hakemler dosyası soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalar gündeme geldi. Söz konusu mesajlarda bazı hakemlerin görevlendirilme süreçlerine ilişkin ifadelerin yer aldığı aktarıldı. Yeşil pasaport olarak bilinen

0: hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi için meclise iki ayrı kanun teklifi sunuldu. Tekliflerle pilotların yanı sıra mühendis ve mimarların da yeşil pasaport hakkından yararlanması önerildi. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Bülent Özmen'le birlikte 28 kişi gözaltına alındı. 28 zanlı hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Türkiye'de bazı fonlara yönelik soruşturmanın ardından kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan değerlendirme geldi. Standard & Poor's yetkilileri fonların tasfiye sürecine ilişkin gelişmelerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturmasının beklenmediğini açıkladı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve daha fazla kaynak sağlanması talebiyle başlayan lise eylemleri ülke geneline yayıldı. Gösterilerde 1793 kişi gözaltına alınırken 400'den fazla eğitim kurumunun kapatıldığı bildirildi. Eylemlerde 65 eğitim çalışanıyla 170 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere dağıttığı zeytin fidanları ürün vermeye başladı. Sarı Ulak ve Gemlik türü fidanlardan ilk hasatlar gerçekleştirildi. Destek kapsamında bugüne kadar 6.657 üreticiye 200.419 zeytin fidanı ulaştırıldı. Erdemli Belediyesi limonu katma değerli ürünlere dönüştürmek amacıyla limon entegre işleme tesisi projesi hazırladı. Projeyle limonun suyu, kabuğu, yağı ve lifi işlenerek ekonomiye kazandırılacak. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyonda uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Tırtar mahallesinde meydana gelen kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lionel Messi İspanya 2. Ligi ekiplerinden Eldense'nin sahibi oldu. 1921 yılında kurulan kulübün ligde 5 puanla 19. sırada bulunduğu belirtildi. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi 1. grup mücadelesinde deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geliyor. Maç bugün saat 21.45'te başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Vay vay vay Tolga abim hoş geldin.
3: Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtır.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısında.

0: Çarşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
3: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti il başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
5: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Reklamlarımızı geride bıraktık, programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Her tarzdan şarkılar, şarkıların en güzel yorumları ve yorumcuları. Bir kutupta yaz gibi yorumu dinleyeceğiz. Şimdi Tantaşçı ve Baha düeti. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza.
1: Bir ateşi, bir elini tutam.
0: Şimdi hep birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz.

Şimdi bizi mahvedecek bir türküyle devam edeceğiz programımıza. Listek şarkımız var. İyi günler Selin Hanım, kolay gelsin. Tarsus organize eden selamlar demişler. Eymen benim damlı yaslı gönlüme şarkısı tüm mesai arkadaşlarıma armağan olsun diye eklemiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var.

etrafındaki her şeyin o tadı tuzu kaçar ya. Güzel olan her şey, her yer bir anda boş ve ıssız gelmeye başlıyor. Yani daha ne desin ki? Mecnun gibi çöllerde dolaşması, Ferhat gibi sevdiğinden ayrılması, daha ne olsun? Yani öyle bir ayrılık ki insanın sadece sevdiğinden değil, onunla birlikte kurduğu bütün dünyayı da elinden alınmasından bahsediyor aslında. Yine dalmışım aynada yüzüme. Şimdi yine aylardan kasılmayacağız ama. Yine dalmışım. Biraz erken oldu bu şarkı için. Yine de bugün o kadar çok çalmak, dinlemek istedim ki bu şarkıyı. Aylardan kasım, sanki sende kaldı. Muhteşem üçlü ekibi şu an bizi dinliyormuş. Güzel şarkımızı onlara armağan edelim. Selamlarımızı gönderelim. Sanadır canım, yine aylardan kasım. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: yıllar geçiyor ama bazı melodiler hiç eskimiyor, değil mi? İçimizde ne varsa müzikte gerçekten bir karşılığı oluyor. Hem beni öldürdü, ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır. Ve burada herkesin bir şarkısı var. Şimdi güzel bir yorum dinleyeceğiz sizlerle.
1: Ben mağlubum ama,
0: ben mağlubum ama sen de kaybettin. Kaybettim. Ne kadar iddialı.
1: Ben hayatı, sen de beni.
0: Şimdi bu güzel yorumdan, güzel şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak.
1: Sen de kaybettin.
0: Yorgun yıllarım diyeceğiz Berkay sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tamam yavrum, izlem yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
2: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
6: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
3: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yeni Parti'nin ilk

0: ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri Aracılar'ın tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Sipariş dağıtıyormuş dinleyicimiz. Sıradaki şarkı yollarda olan tüm kurye kardeşlerime armağan olsun demiş. Aman dikkat edin ya. Şimdi yağmur da var. Çok tehlikeli, çok. Kolaylıklar diliyorum sizlere.
1: Tanrım beni değiştir bu kader.
0: Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Ecel olsun diyeceğiz. Ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Hayırlı yayınlar diliyorum. Selin kardeşime selam. Mersin FM'i dinlemeye devam demişler. Conta Cusuf Aktarlı'ya selamlarımızı gönderelim. Şimdi bir mesajım daha var. Yayınlar kolay gelsin. Aralıksız çalışan tüm emekçi kadın arkadaşlarıma armağan ediyorum. Serbest bölgeden selamlar demişler. Kahrolayım senden başka seversen. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

güzel bir şarkımızı daha geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bu güzel şarkımızı Özbay

0: sırrı anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin, benim gönlüm çaresiz giden yâre.
1: Bazen birini hayatından çıkarabiliyorsun ama kalbinden çıkaramıyorsun. Gidiyorsun, uzaklaşıyorsun ama geride kalan insan hala her şeyde onu görüyor. Yazı da o, kışı da o, aklı da fikri de o.
2: Yarım gez.
1: En zor tarafı da unutmaya çalıştıkça daha çok hatırlamak. Kendini avutmaya çalışıp bir türlü başaramamak. Uçup da gittin avuçlarımdan, tutamadım. İnsan bazı değerleri gerçekten kaybettikten sonra anlıyor. Ama tabii

O andan sonra hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Son pişmanlık neye yarar? Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ayrıca beni Sevgi Selin de Ezgiler Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bu şarkımızdan sonra bir reklam alımız olacak. Hep birlikte Aysel Yakupoğlu Gün Gelir şarkısını dinleyelim.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. MESKİ'nin yıl boyunca sürdürdüğü periyodik bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında yağmur suyu ızgaraları ve mazgallar düzenli kontrol edilerek temizleniyor. MESKİ ekipleri olası olumsuzluklara hızlı müdahale etmek üzere sahada hazır bulunurken vatandaşların güvenliği ve altyapının sağlıklı işleyişi için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim, barınma, ulaşım ve

0: sosyal yaşamlarına kadar pek çok alanda destek sunuyor. Öğrencileri kentin girişinde karşılayan Büyükşehir, konuk evi ve yurt, Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi, ücretsiz çamaşır kafeler, kütüphane ve okuma salonları, öğrenim yardımı, 35 liraya 3 çeşit yemek, uygun fiyatlı ulaşım, Deniz Kızı kafelerinde yarı zamanlı çalışma, Mercek'te mesleki eğitim ve kariyer merkezi aracılığıyla iş desteği sunuyor. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, kültür sanat etkinlikleriyle Hello Mersin gibi çalışmalarla da öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayan Büyükşehir, öğrenci dostu uygulamalarıyla Mersin Üniversite öğrencileri için daha erişilebilir, sosyal ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek projesi, yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 13 ilçede sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 18 bin destek paketi ailelere ulaştırıldı. Ekonomik koşulların aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje, yeni doğan bebeklerin bakımına yönelik ürünleri tek bir çanta içerisinde ailelere ücretsiz olarak sunuyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: Buse.com'dan dev kampanya.
9: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
8: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
9: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
10: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
10: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim

0: 0532 787 16 52, 0532 787 16 52.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Sevgi Selin'de Ezgiler devam.

reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seni andım durdum sabah. Bir Selami Şahin şarkısı Ümit Yaşar yorumuyla dinleyeceğiz. Bendeki tüm mektupları okudum ağladım. Bu güzel şarkı şu an radyoları başında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Bir başka. Kiminiz işinin başında, kiminiz yolda, kiminiz de evde. Nerede olursanız olun, bu güzel şarkı size eşlik etsin.

birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Yıldız Oto Döşeme'den Mustafa Bey yazmış bize. Müslüm Gürses Arta Kalan şarkısını tüm ekibine armağan etmiş. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Müslüm Gürses sizlerle.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Güzel bir yorum daha dinleyeceğiz sizlerle. İyi yayınlar, Akdeniz Lastik'ten selamlar demişler. Sıradaki şarkıyı tüm sanayi camiasında çalışan ustalara ve helal peşinde koşan herkese armağan ediyoruz. Çay eşliğinde dinliyoruz demişler. Selamlarımızı gönderelim, afiyet olsun. Çaysız kahvesiz gitmiyor tabii ki. Ama biz bugün bitki çayından ilerliyoruz açıkçası. Şimdi burada dikkat edin, işte hasta olmayın, soğuklar geliyor diyoruz ama aslında kendimize dikkat etmiyoruz. Umarım kötüleşmeyiz diyelim. Ama siz yine de dikkat edin. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkınızı 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Aşkımıza senin için değil bu yaz, ben bahtıma yanıyorum. Sana değil bu gözyaşım, aşkımıza ağlıyorum. Muazzez Ersoy yorumuyla sizlerle.
1: Selin yayında.

bazen ayrılığın kendisine değil de yaşananların böyle bitmiş olmasına üzülüyoruz. Sana değil bu gözyaşım, aşkımıza ağlıyorum derken aslında kaybedilen kişinin değil, birlikte yaşanan güzel günlerin ve tertemiz bir sevginin yasını tutuyoruz. Bazen keşke geri dönse demiyor, sadece keşke böyle bitmeseydi diye düşünüyoruz. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. En sevdiğim şarkılardan. Çok naif bir şarkıdır kendisi. Vermiyor hiçbir şey bana. Şarkının müziğine, ritmine bir bakar mısınız? Sen olmayınca yanardağ misali yanar durur. Bugün içinizde kalan bir şey varsa, söyleyemediğiniz bir cümle, arayamadığınız bir insan varsa eğer, bu şarkı onlara armağanımız olsun bence. Sen olmayınca. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Ben bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Siz de sen olmayınca mutsuzum dediğiniz insana armağan edin bence. Bir tanem yanımda sen olmayınca. Tuncay Tuncel sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

mutluluk vermiyor hiçbir şey bana. Sevgilim yanımda sen olmayınca yanardağ misali yanar dururum. Bir tanem yanımda sen olmayınca, sen olmayınca, sen olmayınca.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri Hakan Taşıyan'la baş başa bırakıyorum. Son şarkımız Gelme sizlerle radyonuzda.

0: sevgi selinde ezgiler sona. Sevgi selinde ezgiler.
1: Haberler.
2: Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Denizolgun'un ölümünün ardından olay yerinden alınan cep telefonunun yok edildiği öne sürüldü. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçüğüyle ilgili soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şirketin genel müdürünün de bulunduğu belirtildi. Hakemler dosyası soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalar gündeme geldi. Söz konusu mesajlarda bazı hakemlerin görevlendirilme süreçlerine ilişkin ifadelerin yer aldığı aktarıldı. Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi için meclise iki ayrı kanun teklifi sunuldu. Tekliflerle pilotların yanı sıra mühendis ve mimarların da yeşil pasaport hakkından yararlanması önerildi. İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Bülent Özmen'le birlikte 28 kişi gözaltına alındı. 28 zanlı hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltı kararı verildi. Türkiye'de bazı fonlara yönelik soruşturmanın ardından kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan değerlendirme geldi. Standard & Poor's yetkilileri fonların tasfiye sürecine ilişkin gelişmelerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturmasının beklenmediğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de belediyelere düzenlenen operasyon sonrası Mersin'e geldi. Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Büyükşehir ve Yenişehir Belediye Başkanlarının ailelerini ziyaret etti. Sonrasında Mersin Büyükşehir Belediye binası önünde konuşma yaptı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve daha fazla kaynak sağlanması talebiyle başlayan lise eylemleri ülke geneline yayıldı. Gösterilerde 1793 kişi gözaltına alınırken 400'den fazla eğitim kurumunun kapatıldığı bildirildi. Eylemlerde 65 eğitim çalışanıyla 170 öğrencinin yaralandığı belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere dağıttığı zeytin fidanları ürün vermeye başladı. Sarı ulak ve gemlik türü fidanlardan ilk hasatlar gerçekleştirildi. Destek kapsamında bugüne kadar 6.657 üreticiye 200.419 zeytin fidanı ulaştırıldı. Erdemli Belediyesi limonu katma değerli ürünlere dönüştürmek amacıyla limon entegre işleme tesisi projesi hazırladı. Proje ile limonun suyu, kabuğu, yağı ve lifi işlenerek ekonomiye kazandırılacak. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyonda uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Tırtar mahallesinde meydana gelen kazanın ardından sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lionel Messi İspanya 2. Ligi ekiplerinden Eldense'nin sahibi oldu. 1921 yılında kurulan kulübün ligde 5 puanla 19. sırada bulunduğu belirtildi. A milli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi 1. grup mücadelesinde deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geliyor. Maç bugün saat 21.45'te başlayacak.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtır. Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
11: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
12: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
13: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
14: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
15: SML Restoran ve Catering.
16: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
15: 0533 974 45 90.
16: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
15: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
17: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
18: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500

0: 500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajda 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
1: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Babalar Restali başlıyor.
9: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restiyalindesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatleriniz 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba, en güzel restiyallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Zeynep'le Babalar Restiyali başladı. Orhan Gencebay'la başlıyoruz. Nereden bileceksin diyecek Orhan Baba. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Ferhan Gencebay resiteliyle devam ediyoruz programımıza. Aşksa cimrilik olmaz diyecek. Aşk gerçekten ne cimriliği ne de gururu taşıyabilecek kadar güçlü. Çünkü bunlar doyumsuz duygulardır. Aşkta cimrilik olmaz sevdiğim. Aşk sevgiyle büyür, doymaz. Aşk ilgiyle büyür, doymaz diyecek. Zaten doyumsuz olmasa aşk olmazdı. Aşk hep aşırılıkların duygusu oluyor. Aşkta cimrilik olmaz. Orhan Gencebay sizlerle birlikte olacak. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. MESKİ'nin yıl boyunca sürdürdüğü periyodik bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında yağmur suyu ızgaraları ve mazgallar düzenli kontrol edilerek temizleniyor. MESKİ ekipleri olası olumsuzluklara hızlı müdahale etmek üzere sahada hazır bulunurken vatandaşların güvenliği ve altyapının sağlıklı işleyişi için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim, barınma, ulaşım ve sosyal yaşamlarına kadar pek çok alanda destek sunuyor. Öğrencileri kentin girişinde karşılayan Büyükşehir, Konukevi ve Yurt, Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi,

0: Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
5: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz. Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ardından divane dediler bana. Aşkınla yaşadım, güldüler bana. Hasretini içtim, içtim ben kana kana. Sonra isyan ettim, sonra isyan ettim gurbet yoluna.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. MESKİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mersin için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olması beklenen yağışlara karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. MESKİ'nin yıl boyunca sürdürdüğü periyodik bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında yağmur suyu ızgaraları ve mazgallar düzenli kontrol edilerek temizleniyor. MESKİ ekipleri olası olumsuzluklara hızlı müdahale etmek üzere sahada hazır bulunurken vatandaşların güvenliği ve altyapının sağlıklı işleyişi için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine eğitim, barınma, ulaşım ve sosyal yaşamlarına kadar pek çok alanda destek sunuyor. Öğrencileri kentin girişinde karşılayan Büyükşehir, konuk evi ve yurt, Merce Öğrenci Danışmanlık Merkezi, ücretsiz çamaşır kafeler, kütüphane ve okuma salonları, öğrenim yardımı, 35 liraya 3 çeşit yemek, uygun fiyatlı ulaşım, Deniz Kızı kafelerinde yarı zamanlı çalışma, Mercek'te mesleki eğitim ve kariyer merkezi aracılığıyla iş desteği sunuyor. Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, kültür sanat etkinlikleriyle Hello Mersin gibi çalışmalarla da öğrencilerin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayan Büyükşehir, öğrenci dostu uygulamalarıyla Mersin Üniversite öğrencileri için daha erişilebilir, sosyal ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında hayata geçirdiği Hoş Geldin Bebek projesi, yeni bebek sahibi olan ailelere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 13 ilçede sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 18 bin destek paketi ailelere ulaştırıldı. Ekonomik koşulların aile bütçeleri üzerindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan proje, yeni doğan bebeklerin bakımına yönelik ürünleri tek bir çanta içerisinde ailelere ücretsiz olarak sunuyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
5: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız.

0: lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
9: Damardan kalbe.
8: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
10: Arabeskin kralı, kralı, kralı.
11: Seni çok özledim. Hem bu benim suçum değil. Sen yüreğinle, göz bebeklerinle, ellerinle, dudaklarınla öyle güzel gülümserdin ki ben bunu özledim işte.
10: O seni özlemek yok mu? Saçlarını, ellerini, dudaklarını özlemek. Uzun uzun göz göze gelmek seninle. Seninle bir olmak, beraber olmak. O seni gizlemek yok mu? Kuşlardan, çiçeklerden bile kıskanıp gizlemek. Seni saklamak için de delice, divanece, öylece yaşamak seni, öylece sevmek. Arabeskin kralı.
11: Fırat yayında.
12: Arabeskin kralı Fırat yayında diyoruz ve Fırat'la Damardan Kalbe programına her daim olduğu gibi, her zaman olduğu gibi başlıyoruz arkadaşlar. Efendim hoş geldiniz. Çaylarınız, kahveleriniz alındı mı? Şöyle arkanıza yaslanın. Bugün yine efsane şarkılar var. Yenisiyle eskisiyle her türden şarkılar var listemde. Çok beğeneceksiniz bu akşamı yine.
13: Köleliğim diyordun, yalvarıyordun.
12: Evet, öncelikle katkılarından dolayı tabii ki değerli sponsorumuz Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz sevgili Abdül Semet Yaşar ve ekibine. Buradan kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Tabii ki Mersin'in hakiki cağ kebabı nerede yenir? Erzurum'un cağ kebabında yenir arkadaşlar. Silifke Atayurt'ta ve Mersin Mezitli Belediyesi yanında, yeni Mezitli Belediyesi yanında hakiki cağ kebabını tatmak istiyorsanız mutlaka gitmeniz gereken adresler burası arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize selamları, iyi akşamlar dileklerimizi de göndermeyi unutmayalım. Çalışanlarımıza, mesaide olan emekçi kardeşlerimize kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Direksiyon başında direksiyon sallayan şoförlerimizi unutmayalım tabii ki. Onlar sessiz dinleyiciler. Kolay kolay mesaj atmıyorlar ama attıkları zaman da oluyor tabii. Arıyorlar zaten. Bizleri arıyorlar gün içerisinde. Bizi unutma diye. Aklıma geldiğince söylüyorum zaten. Merak etmeyin. Allah kaza bela vermesin tüm şoförlerimize. Güzel bir şarkı gelecek. Hüzün. Aldattın diyecek bu güzel şarkımızı. Şu anda sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Bizlerden armağan olsun. Sonrasında da sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Şimdi mesaj gönderenler, mesajları okumadan bir şey yazmayın arkadaşlar. Sonra mesajınız en sona gidiyor. Söylüyorum artık, defalarca söylüyorum. Şimdi aramızda yeni katılan dinleyicilerimiz var, onları uyarmış olalım. Mesaj gönderdiyseniz bekleyin okunsun. Bir şey yazmayın, niye mesajımı okumadın diye. Şimdi mesajınız sona gitmesin. Mesela Bektaş kardeşimiz alıştı artık. Bakın ikinci sıraya yerleşti az sonra. İkinci olarak Bektaş'ın mesajını okuyacağım. Selamlar Bektaş. Bu güzel şarkı sana gelsin kardeşim.
13: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Uzun zamandır dinlemediğimiz, dinletmediğimiz bir şarkıydı. Hüzün, Aldattın. Radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yayınlar Fırat abicim, ben Gülen Çelik, canım kanım olan Velihan Çelik abim. Bu haset bitecek, gün gelecek, sarılıp bütün günlerin acısını çıkaracağız. Ne olursa olsun ailen her zaman arkanda, bunu bil demiş sevgili kardeşimiz. Selamun aleyküm abi demiş, aleyküm selam diyelim. İyi akşamlar, sıradaki parçalar Canımdan Öte. Çok sevdiğim Cansu Karaca'ya, Bektaş Karaca'dan Armağan Olsun. Bir derecem var, kısa bir şiir. Aramızda duvarlar olsa da kalbimde sana açılan bir yol var. Gözlerim seni görmese de her gün seni düşünen bir yanım var demiş sevgili Bektaş. İyi yayınlar Fırat kardeşim, ben Mehmet Can Usul. Silifke'de bulunan değerli dostlarım İbrahim Güvendik, Selami Şarlak. Arkadaşlar şimdi bu WhatsApp arıyorsunuz, ben nasıl açacağım bunu? Hemen bir düşürelim. Silifke'de bulunan değerli dostlarım İbrahim Güvendik, Selami Şarlak, Yalçın Şimşek, Yusuf Gül, Ertuğrul Coşkun. Abi meşgule atıyorum, hala arıyorlar. Ümit Mülayim, Süleyman, Fatih Çağır ve değerli abilerim Doruk Üşenmez, Bülent Sava abime sıradaki şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. Şimdi arkadaşlar arıyorsunuz bu WhatsApp hattını, bunu aramayın. WhatsApp web kullanıyoruz burada. Telefon yok ortada. Bir tablet, hiçbir şey yok. Hani size cevap verebileceğimiz bir konum yok yani. Sadece WhatsApp'tan mesaj atacaksınız. Aradığınız zaman çalar. Burada kafamız ütüleniyor. Burada ses geliyor, duymuşsunuzdur az önce. Açma gibi bir şansımız yok. İyi akşamlar Fırat, ben İbrahim Güvendik. Silifke'de bulunan dostum Mehmet Can Usul ve bizlerin vazgeçilmezleri olan Özlem ve Arsel'e sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Merhaba, ben Sena Hacı Boncuk. Sevgili eşim Metehan Hacı Boncuk'a, seni özlemek içimi acıtıyor ama seni sevmek bu acıyı bile güzelleştiriyor. İyi ki benimsin canım kocam, sana aşığım demiş. Bir mesaj daha paylaşalım. Bugün yine kabul günümüz var ya, daha şimdiden mesajlarımız doldu, haberiniz olsun. Az sonra derim mesaj göndermeyin diye. O derece yani. Merhabalar, ben Gözde Sakar. Sıradaki tüm aşk şarkıları can eşim Hasan Sakar'a gelsin. Seni çok özledim. Özlediğim kadar da çok seviyorum. Sendeki beni hiç kirletme ne olur demiş. Ebru Gündeş'le sizleri baş başa bırakalım sevgili dostlar. Son söz diyecek. Ardından tabii ki buradayız. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar var listemizde.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı, telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.

0: dar sofradasında oturduysam eğer hesabı kendim öderim. Emre Gündeş radyonuzda sizlerleydi. Şimdi bakın sizleri çok naif, bakın çok naif bir şarkıyla baş başa bırakacağım. İyi akşamlar Fırat, bizleri sevdiklerimizle aynı frekansta buluşturduğun için teşekkür ederiz demişler. Eyvallah, ben teşekkür ediyorum, selamlar olsun. Ne demek abi, ne demek? Ben Mehmet Can Usul, gülüşüne ömrümü feda edeceğim değerlim Arselim'e ve can dostum İbrahim Güvendik'ten gülüşü güzel Özlem'e ve Bülent Savar'dan Mezitli'nin güzeline sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Olsun o zaman.
1: Sefalet yakamı.
0: Selamlar Fırat abi, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar ömrüm olan eşime Kürşat Öz'e armağan olsun. Gözlerinin içinde kaybolduğum her an bu hayatta, hayattaki en doğru yerde olduğumu anlıyorum. İyi ki varsın, en güzel manzaram demiş.
1: Dünyada yaşa.
0: Merhaba, sıradaki en güzel şarkılar kıymetli sevgili Hanifi Doğan'a gelsin. En kısa zamanda yine yan yana olacağız, seni çok seviyorum demiş. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resul Can Şahin'e ve Mücahit Fili'ye gelsin demişler. Ya böyle kısa mesajlar olunca var ya, çok seviyorum ya. Hemen okuyup geçiyoruz. Daha çok mesaj okuma şansımız oluyor. İyi yayınlar Fırat abi, ben Veli Ançelik. Sıradaki en güzel şarkılar Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Emre Eyceli, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar'a gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Gelsin diyelim o zaman Hayri Şahin. Yaşamak haram oldu. Radyonuzda sizlerle.
2: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
0: Ve Mersin'de yeni Mezitli Belediyesi yanında arkadaşlar ikinci şubesiyle bu sene açıldı. Artık Mersin'den ta Silifke'ye gelmenize gerek yok. Hakiki Erzurum'un cağ kebabını yemek için Mersin'de yeni Mezitli Belediyesi yanından yiyebilirsiniz abi.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hakan Altın'ı geride bıraktık. Aşk lütfen gel dedik. Şimdi programımıza Gökhan Güney'le devam ediyoruz. Aslında emin olamadım bu şarkıyı kimden çalacağım konusunda. Bir tereddüt yaşadım.
1: Düşmezse de benim dilimden seni unutmaya çalış.
0: Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum.
1: Sensiz yaşamaya,
0: sensiz yaşamaya alışacağım diyeceğiz. Kolay olmayacak seni unutmak. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Alışmaya çalışmak, alışmak zorunda olmak ne kötü şey ya. Ama zaman geçtikçe insan istemese de yokluğa alışmaya başlıyor. Ama mahvetti yani bu şarkı bizi. İyi yayınlar, kolay gelsin. Erdemli Dolmuş Hattı'ndan Muzaffer ben. Ferdi Tayfur'dan Bir Bilsen şarkısını direksiyon sağlayan tüm şoför esnafına armağan ediyorum demişler. Alemi bir görsen. Şarkının güzelliği peki. Selamlarımızı gönderelim sizlere. Hayırlı yolculuklar. Dile gelir ağlarsın. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Burada herkesin bir şarkısı var. Ferdi Tayfur, Bir Bilsen sizlerle.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: İyi yayınlar Selin Hanım. Kolay gelsin. Galeri 2'nden selamlar. Cengiz Kurtoğlu Geceler şarkısını tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan ediyorum demiş Serdar Bey. Selamlarımızı gönderelim. Tabii ki tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun.
1: Geçiyor dön artık hayırsız.
0: Umudum kalmadı, umudum bitiyor. Gel artık sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Ben hep bir gidiş payı bıraktım sevdiklerime. Giderken yüreğime gereğinden fazla vurmasınlar diye. Ve hep gidişlerin acısına bile eledim kendimi. Doğuştan yıkık yanlarım yüzüstü kapanmasın diye. Sen gittin ya. Sen gittin ya, ne kalır şimdi geriye? Hangi gece sabahı bulur artık? Hangi gün, hangi makam, hangi söz? Hangi düş yüzüme bir gülücük düşürür artık? Hangi bakış, hangi gülüş, hangi göz? Gittin işte, gittin. Ve ne varsa gitti seninle beraber.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Reklamlarımızı geride bıraktık, programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Her tarzdan şarkılar, şarkıların en güzel yorumları ve yorumcuları. Bir kutupta yaz gibi yorumu dinleyeceğiz. Şimdi Tantaşçı ve Baha düeti. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza.
1: Bir ateşi, bir elini tutam.
0: Şimdi hep birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz.
2: Selin Yayında.

Şimdi bizi mahvedecek bir türküyle devam edeceğiz programımıza. Listek şarkımız var. İyi günler Selin Hanım, kolay gelsin. Tarsus organize eden selamlar demişler. Eymen benim damlı yaslı gönlüme, şarkısı tüm mesai arkadaşlarıma armağan olsun diye eklemiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var.

belli boylu yerden ayrıldım. İnanılmaz bir türkü gerçekten. Yani insan sevdiğinden ayrılınca etrafındaki her şeyin o tadı tuzu kaçar ya. Güzel olan her şey, her yer bir anda boş ve ıssız gelmeye başlıyor. Yani daha ne desin ki? Mecnun gibi çöllerde dolaşması, Ferhat gibi sevdiğinden ayrılması, daha ne olsun? Yani öyle bir ayrılık ki insanın sadece sevdiğinden değil, onunla birlikte kurduğu bütün dünyayı da elinden alınmasından bahsediyor aslında. Yine dalmışım aynada yüzüme. Şimdi yine aylardan Kasım diyeceğiz ama. Yine dalmışım. Biraz erken oldu bu şarkı için. İlimde fotoğraf. Yine de bugün o kadar çok çalmak, dinlemek istedim ki bu şarkıyı. Aylardan Kasım sanki sende kaldı. Muhteşem üçlü ekibi şu an bizi dinliyormuş. Güzel şarkımızı onlara armağan edelim. Selamlarımızı gönderelim. Sanadır canım. Yine aylardan kasım. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: yıllar geçiyor ama bazı melodiler hiç eskimiyor, değil mi? İçimizde ne varsa müzikte gerçekten bir karşılığı oluyor. Hem beni öldürdün, ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır. Ve burada herkesin bir şarkısı var. Şimdi güzel bir yorum dinleyeceğiz sizlerle.
1: Ben mağlubum ama
0: sen de kaybettin. Ne kadar iddialı.
1: Ben hayatı, sen de beni.
0: Şimdi bu güzel yorumdan, güzel şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak.
1: Sen de kaybettin.
0: Yorgun yıllarım diyeceğiz Berkay sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Lanet olsun bana senin.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Sipariş dağıtıyormuş dinleyicimiz. Sadaki şarkı yollarda olan tüm kurye kardeşlerime armağan olsun demiş. Aman dikkat edin ya. Şimdi yağmur da var. Çok tehlikeli, çok. Kolaylıklar diliyorum sizlere.
1: Tanrım beni değiştir bu kader.
0: Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Ecel olsun diyeceğiz. Ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Hayırlı yayınlar diliyorum. Selin kardeşime selam. Mersin FM dinlemeye devam demişler. Contacı Yusuf Aktarlı'ya selamlarımızı gönderelim. Şimdi bir mesajım daha var. Yayınlar kolay gelsin. Aralıksız çalışan tüm emekçi kadın arkadaşlarıma armağan ediyorum. Serbest bölgeden selamlar demişler. Kahrolayım senden başka seversen. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Aram olsun bana. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

güzel bir şarkımızı daha geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Avuçlarımda tutamadım, İbrahim Erkal sizlerle.

0: Bazen birini hayatından çıkarabiliyorsun ama kalbinden çıkaramıyorsun. Gidiyorsun, uzaklaşıyorsun ama geride kalan insan hala her şeyde onu görüyor. Yazı da o, kışı da o, aklı da fikri de o.
1: Yarım gez.
0: En zor tarafı da unutmaya çalıştıkça daha çok hatırlamak. Kendini avutmaya çalışıp bir türlü başaramamak. Uçup da gittin avuçlarımdan, tutamadım. İnsan bazı değerleri gerçekten kaybettikten sonra anlıyor. Ama tabii o andan sonra hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Son pişmanlık neye yarar? Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ayrıca beni sevgiselinde Ezgiler Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bu şarkımızdan sonra bir reklamamız olacak. Hep birlikte Aysel Yakuboğlu Gün Gelir şarkısını dinleyelim.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seni andım durdum sabah. Bir Selami Şahin şarkısı Ümit Yaşar yorumuyla dinleyeceğiz. Bendeki tüm mektupları okudum ağladım. Bu güzel şarkı şu an radyoları başında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Kiminiz işinin başında, kiminiz yolda, kiminiz de evde. Nerede olursanız olun, bu güzel şarkı size eşlik etsin.

birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Yıldız Oto Döşeme'den Mustafa Bey yazmış bize. Müslüm Gürses Arta Kalan şarkısını tüm ekibine armağan etmiş. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Müslüm Gürses sizlerle.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Güzel bir yorum daha dinleyeceğiz sizlerle. İyi yayınlar, Akdeniz Lastik'ten selamlar demişler. Sıradaki şarkıyı tüm sanayi camiasında çalışan ustalara ve helal peşinde koşan herkese armağan ediyoruz. Çay eşliğinde dinliyoruz demişler. Selamlarımızı gönderiyoruz.

0: gidelim. Afiyet olsun. Çaysız kahvesiz gitmiyor tabii ki. Ama biz bugün bitki çayından ilerliyoruz açıkçası. Şimdi burada dikkat edin, işte hasta olmayın, soğuklar geliyor diyoruz ama aslında kendimize dikkat etmiyoruz. Umarım kötüleşmeyiz diyelim. Ama siz yine de dikkat edin. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkınızı 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Senin için değil bu yaz, ben bahtıma yanıyorum. Sana değil bu gözyaşım, aşkımıza ağlıyorum. Muazzez Ersoy yorumuyla sizlerle.
1: Selin yayında.

Bazen ayrılığın kendisine değil de yaşananların böyle bitmiş olmasına üzülüyoruz. Sana değil bu gözyaşım, aşkımıza ağlıyorum derken aslında kaybedilen kişinin değil, birlikte yaşanan güzel günlerin ve tertemiz bir sevginin yasını tutuyoruz. Bazen keşke geri dönse demiyor, sadece keşke böyle bitmeseydi diye düşünüyoruz. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. En sevdiğim şarkılardan. Çok naif bir şarkıdır kendisi. Vermiyor hiçbir şey bana. Şarkının müziğine, ritmine bir bakar mısınız? Sen olmayınca yanardağ misali yanar dur. Bugün içinizde kalan bir şey varsa, söyleyemediğiniz bir cümle, arayamadığınız bir insan varsa eğer, bu şarkı onlara armağanımız olsun bence. Sen olmayınca. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Ben bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Siz de sen olmayınca mutsuzum dediğiniz insana armağan edin bence. Bir tanem yanımda sen olmayınca. Tüncay Tuncel sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: mutluluk vermiyor hiçbir şey bana. Sevgilim yanımda sen olmayınca yanardağ misali yanar dururum. Bir tanem yanımda sen olmayınca, sen olmayınca, sen olmayınca mutsuzum bir tanem sen olmayınca. Mutsuzum bir tanem sen olmayınca.
1: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımızı dinleyeceğiz. Ve tabii ki son mesajlarımız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Cansu ben. Sıradaki şarkıyı başta Fatih olmak üzere tüm mimar ve iç mimar arkadaşlarıma armağan ediyorum. Verimli bir gün dilerim demişler. Selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum sizlere.
1: Hiç anar mısın o güzel günleri?
0: Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle şimdi.
1: O mutlu,
0: o güzel günlerimize, o mutlu dünlerimize, kaybolan o sevgimize ah edip hiç ağlar mısın? Bir yaz gecesi Ümit Besen sizlerle.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri Hakan Taşıyan'la baş başa bırakıyorum. Son şarkımız Gelme sizlerle radyonuzda.

0: sevgi selinde ezgiler sona. Sevgi selinde ezgiler.
1: Tali başlıyor. Babalar Tali başlıyor.
2: Denizinde boğulurken sığınacak bir liman arayanlar, sevgisini yüreğinde kapanmaz bir yara gibi taşıyanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an Mersin FM 104.6 frekansında efkarın ve hüznün başkentindesiniz. Ben Zeynep. Damarlardaki kanı yavaşlatan, içimizdeki sönmüş ateşleri yeniden harlayan

Şehir'in sahnesi Babalar Resteli başlamış bulunuyor. Bugün yine arabeskin koca çınarlarının sazında teselli arayacak, o yürek yakan tarifsiz isyanlarla dertleşeceğiz. Şimdi çaylarınızı demleyin, radyonuzun sesini açın. Çünkü şimdi sözü babalara bırakacağız. Babalar Resteli başlıyor. Ümit Besen Tahta Masa diyecek ilk şarkı olarak. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

yüzle aşık olmadıysanız aşkı tasarlayan cümlelerle hep bir sevgi istediğinizden bahsediyorsunuzdur. Nasıl sevilmek istediğini insan zaten bir kez daha aşık

olsa eğer hüsranla bittiyse tekrar tekrar yineler. Şöyle olsun, böyle olsun, çok sevileyim diye. Şimdi Ümit Besen bir sevgi istiyorum diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Babalar Estali ile devam edeceğiz programımıza.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek. Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor. Devam ediyor.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Müslüm Baba ile devam ediyoruz. Haberimiz yok diyecek Müslüm Gürses. Hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz de haberimiz yok. Ömürle yüz yüze geldik aynada. Harcanıp gitmişiz, haberimiz yok diyecek. Kimi zaman da böyle hayat kavgamızı anlatır zaten bu babalar. Çok da güzel anlatmış. Müslüm Gürses, Haberimiz Yok şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

tamamen bitmiş, tükenmiş bir aşkın ardından tek yapabileceğimiz şey bir şarkı dinleyip unutmaya çalışmaktır. Çalışmak diyorum çünkü unutmak güç oluyor. Yarına olmayan bir aşktan başka ne verdin ki bana, ne bekliyorsun? Diyecek Cengiz Kurtoğlu. Sönmüş bir ocakta duman tüter mi, yaralı bir kalpte sitem biter mi diyecek. Kalbinizdeki sitemi şarkının sözlerine sığdıran bir baba. Cengiz Kurtoğlu Güler Geçersin şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

0: trovar recitali.
1: Sinan Özen recitali ile sizlerle beraberiz. Ne fayda diyecek Sinan Özen, arabeskin sitemkar abisi gerçekten isyanlarıyla meşhur bir abimiz. Beni benden, dertten, derde koyan sunamı silah çektim, vuramadım. Ne fayda, el kaldırdım, vuramadım, ne fayda diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakmadan önce programımızın sonuna geldik. Mersin FM 104.6 frekansında rüzgar gibi geçen bir babalar restlerinin daha sonuna geldik. Gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Yani tamam bir saat ama o kadar da az değil bir süre. Yine de çok hızlı geçiyor. Artık benim için sizlere veda vakti geldi. Babalar bize yine sırdaş oldu, kapanmayan yaralarımıza merhemlerini sürdü. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında. Arabesk'in en güzel şarkılarıyla, en güzel listeleriyle yayınımız devam ediyordu ama şimdi bitti. Gittikten sonra yayından sonra arabeskin en güzel şarkılarıyla devam edeceğiz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Babalar Restoranı'nda Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. Sizleri bu güzel şarkıyla Sinan Özen'le baş başa bırakıyorum. İyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın.